0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye dönüyor. Mescidinde iki rekat namaz kılıyor. Sonra mescidinde gelenlerle tebrikleşiyor, sohbet ediyorlardı. Tebük'e katılmayan münafıklar aslı olmayan mazeretler beyan ederek özür diliyor. Böylece kendilerini temize çıkardıklarını düşünüyorlardı. Bir de müminleri son derece etkileyen, üzerinde derin derin düşündüren üç mümin insanın durumu vardı. Bu üç güzel mümin Hazreti Ka'b bin Malik'ti, Hazreti Hilal bin Ümeyye'ydi ve Hazreti Murare bin Rebi'ydi. Savaşa katılmamışlardı ve hiçbir mazeretleri de yoktu. Onlar son derece sıkıntılı bir halin içindeydiler. Büyük bir utancın içinde alemlere rahmet olan Efendimiz'e geldiler ve gerçeği olduğu gibi dile getirdiler. Hiçbir mazeretlerinin olmadığını, cezalarını ise ona razı olduklarını dile getirdiler. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bizlere anlatıyordu. Anlatımına şöyle devam ediyordu: Resulullah Tebük'e varana kadar benden hiç söz etmemiş, Tebük'te bir grup mücahitle birlikte otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuş. Seleme kabilesinden bir adam, "Ya Resulallah, hurmalıkları ve kendini beğenmişliği onu bize katılmaktan alıkoydu," demiş. Muaz bin Cebel o adama müdahale etmiş, "Ne kadar kötü konuşuyorsun. Allah'a yemin olsun ki onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz," demiş. Resulullah ise hiçbir şey söylememiş. Resulullah'ın Medine'ye yaklaştıkları haberini alınca sıkıntım arttı. Ne yapacağımı, Resulullah ile karşılaştığımda ne diyeceğimi bilemiyordum. Yalan söylemeye karar verdim. Nasıl bir yalan söylesem kendimi Resulullah'a masum gösterebilirim diye düşündüm. Onu üzmek, onun gözünden düşmek büyük bir azaptı ve bunu istemiyordum. İkna edici bir yalan söylersem onun gözündeki değerimi kaybetmeyeceğimi umuyordum. Ancak Resulullah'ın Medine'ye girdiğini haberini alınca tüm şeytani düşüncelerden sıyrıldım. Düşündüğüm şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Sadece doğruyu söylemeye ve hiçbir şekilde yalana meyletmemeye karar verdim. Resulullah bir seferden gelince önce mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra da halkın arasına çıkar, onlarla konuşurdu. Bu sefer de aynısını yaptı. Namazını kılıp halkın arasında oturduğu zaman sefere katılmayıp Medine'de kalanlar yanına gelerek özür dilemeye başladılar. Medine'de kalmalarının gerekçelerini söyleyip yemin ediyorlardı. Böylece doğru söylediklerini ispatlamış oluyorlardı. Sonra da affedilmelerini istiyorlardı. Bu şekilde davrananların sayısı 80'den fazlaydı. Resulullah onların sözlerini ve yeminlerini dikkate alarak özürlerini kabul etti ama işin aslını da Allah'a havale etti. Resulullah'ın yanına gelip özür dileyenler arasında hasta olduğu için sefere katılmamış kimseler de vardı. Onlar durumlarını bildirerek özür dilediler. Söyledikleri doğruydu. Bunu herkes de biliyordu. Resulullah onlara acıdı, özürlerini kabul etti ve kendileri için Allah'tan af ve mağfiret diledi. Herkes bir şekilde özür dileyip uzaklaştıktan sonra ben yanına yaklaştım. Selam verdim. Kırgın bir gülümseyişle bana baktı. "Gel," dedi. Yaklaşıp önüne oturdum. "Neden geride kaldın? Halbuki sen akabede biatın sorumluluğunu isteyerek yüklenmiş birisin," dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Üzüntü ve utançtan ne diyeceğimi bilemiyordum. Kendimi zorladım ve hiç yalan söylemeden konuşmaya başladım. Ya Resulallah, vallahi senden başka her kim olursa olsun, ileri söyleyeceğim özürle kendimi affettiririm. Çünkü ben tartışmada, ikna edici konuşmada güçlü, yetenekli birisiyim. Karşımdakini çok kolaylıkla ikna eder, görüşüme dahil ederim. Ancak şunu biliyorum ki, ben bugün burada sana karşı yalan söyleyip seni ikna etsem bile çok geçmeden Allah işin iç yüzünü açıklar ve beni rezil eder. Yapmam gereken sana doğruyu söylemektir. Doğruyu söylediğim zaman seni kızdıracağım biliyorum ama bu durumda Allah'tan affımı dilemem kolaylaşacak. Vallahi geri kalmam konusunda söyleyecek hiçbir özrüm yok. Ben sefere katılmayıp geri kaldığım gün engelleyici bir duruma sahip değildim. Hatta her zamankinden daha müsaittim. Ben bunları söyleyince Resulullah, Ka'b doğru söyledi. Şimdi kalk ve git. Allah senin hakkında hükmünü verinceye kadar bekle buyurdu. Kalkıp doğruca evime gittim. Ben evime gidince bazı tanıdıklarım gelip, biz senin daha önce bir günahına, yanlışına şahit olmadık. Sen diğerleri gibi özür dileyip kendini kurtarman yerine kendini rezil etmeyi seçtin. Halbuki Resulullah'a kolaylıkla özür dileyebilir ve kendini affettirebilirdin. Böyle davranmakla yanlış yaptın dediler. Dostlarımın bu sözleri üzerine bir an yaptığıma pişmanlık duyup tekrar Resulullah'a giderek biraz önceki söylediklerimi yalanlayıp özür dilemek ve kendimi affettirmek istedim. Bu düşünceler içerisindeyken bu konuda benimle benzer durumda olan var mı diye sordum. Senden başka iki kişi daha var. Onlar da senin söylediğine benzer şeyler söylediler dediler. Onların kimler olduğunu sordum. Mürare bin Rebi ile Hilal bin Ümeyye'nin ismini söylediler. Her ikisi de Bedir'de bulunmuş iyi kimselerdi. Onların yaptığı gibi davranmakla doğru yaptığımı düşünüp şeytanın aklıma soktuğu son düşüncelerden de sıyrıldım. Bu sırada Muaz bin Cebel ile Ebu Katede geldiler. Arkadaşlarımın sözlerini duymuşlardı. Bana doğrusunu yaptın. Sakın bu arkadaşlarına uyma. Doğru olmaya devam et. Umuyoruz ki Allah senin durumunu rahatlatacak, sıkıntını giderecektir. Seni bu durumdan kurtaracaktır dediler. Hazreti Ka'b bin Malik, onunla aynı durumda olan Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi sıkıntılı bir şekilde bekleyişin içindeydiler. Durumlarının açığa çıkacağı ve rahatlayacakları bir durumu bekliyorlardı. Resulullah'tan talimat geliyordu. Resulullah tüm Müslümanların bu üç kişiyle görüşmelerini ve konuşmalarını yasaklıyordu. Resulullah'ın bu yasağı ayetin gereğiydi. Çünkü o günlerde vahyolunan bir ayet, sefere katılmayıp Medine'de kalan münafıklarla görüşülmesini ve konuşulmasını yasaklıyordu. Tövbe suresinin 95. ayetiydi. Seferden döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz ayetin emri gereği söz konusu üç Müslümanla görüşülmesini ve konuşulmasını yasakladı. Çünkü o aşamada bu üç mümin de münafıklarla aynı safta gözüküyorlardı. Bu yasağı takip eden günleri Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Resulullah sefere katılmayıp geride kalanlarla konuşulmasını yasakladı. Bunun üzerine bütün Müslümanlar bizden uzak durmaya ve konuşmamaya başladılar. Bizi görünce yüzlerini ekşitiyor, sırtlarını dönüyorlardı. Bu dayanılması zor bir durumdu. Dünyada yapayalnız kalmıştım. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen beni sıkmaya başladı. Dünyam değişti. Dünya artık tanıdığım bir yer değildi. Bu hal 50 gün devam etti. Diğer iki arkadaşım evlerine kapandılar. Hiç dışarı çıkmıyorlardı. Sürekli ağlıyorlardı. Üzüntüden perişan olmuşlardı. Ben onlara göre daha güçlü ve dayanıklıydım. Dışarıya çıkıyor, pazarı geziyor, namaz vakitleri mescide gidip namazımı kılıyordum. Fakat hiç kimse benimle konuşmuyordu. Bazen namaz sonrasında Resulullah'a yaklaşıp selam veriyordum. Selamımı alacağını umuyor ve selamımı alıp almadığını anlamak için dudaklarının oynayıp oynamadığını görmeye çalışıyordum. Yine çoğu zaman namaz sırasında Resulullah'a yakın durmaya özen gösteriyordum. Belki bana bakar da yüzünün yumuşadığını görürüm diye umutlanıyordum. Ancak benim kendisine baktığımı hissedince yüzünü başka tarafa çeviriyordu. Bana karşı kırgın tavrında en ufak bir değişiklik yoktu. Tüm Müslümanların benimle konuşmadığı, benden uzak durduğu, dünyanın daralıp beni sıktığı günlerin birisinde Ebu Katade'nin bahçesine gittim. Ebu Katade amcamın oğluydu. Kendisini çok severdim. Onu bahçede görünce yaklaşıp selam verdim. Selamımı almadı. Bunun üzerine, "Ya Ebu Katade, Allah için doğru söyle. Sen benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun?" dedim. Sustu, bir şey söylemedi. Sorumu tekrarladım, yine sustu. Sorumu üçüncü kez tekrarladım. Bunun üzerine sadece, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi. Dayanamadım, ağlamaya başladım. Bahçeden ayrılıp doğruca evime gittim. Sabaha kadar ağladım. Sabah olunca çarşıya çıktım. Ne yapacağımı bilmez bir halde çarşıda dolaşıyordum. Şam'dan buğday satmak için Medine'ye gelmiş Nebatil'i gördüm. Nebatil'i çevresindeki insanlara "Ka'b bin Malik'i bana gösterin" dediğini duydum. Nebatil'i'ye beni gösterdiler. Nebatil yanıma geldi. Gassan emiri tarafından bana yazılmış bir mektup verdi. Mektubu açınca, "Duyduğuma göre sahibin olan şahıs seninle konuşmuyor ve halk sana sıkıntı veriyormuş. Sen horlanacak ve kaybedilecek birisi değilsin. Yanıma gelmeni isterim. Eğer davetimi kabul eder, yanıma gelirsen sana yakışan bir iyilik ve ihsanla karşılaşacaksın," diye yazdığını gördüm. Mektubu okuyunca, "Bu da bir başka imtihan. Müşriklerden birisi içine düştüğüm halden dolayı hakkımda bir umuda kapılmış," dedim. Yapılan daveti hiç dikkate almadım, mektubu ateşe atıp yaktım. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesip konuşmamaya başlamalarının üzerinden 40 gün geçmişti. O gün Huzeyme bin Sabit gelerek Resulullah'ın eşimden ayrılmamı emrettiğini bildirdi. "Eşimi boşamam mı gerekiyor?" diye sordum. "Hayır, boşaman gerekmiyor, ayrı kalman yeterli," dedi. Resulullah'ın diğer iki arkadaşıma da aynı emri verdiğini öğrendim. Eşime, "Kalk, anne babanın yanına git. Allah durumu açığa kavuşturana kadar da orada kal," dedim. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde Tebük'e katılmamışlardı. Aslında onların gönül dünyalarında katılmamak diye bir düşünce, bir duygu yoktu. Ama ihmalkar davranmaları böyle bir sonucu doğurmuştu. Bu büyük bir ihmalkarlıktı. Bunun cezasız kalması düşünülemezdi. Tebük, Müslümanların ölüm kalım savaşıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: pispilik.
1: Gönlümüzden
0: güneşe bakanda kararır gözler.
1: Davet Radyo.
0: Işığın içinde zulmet olurmuş. İki seven kalbin kavuştuğu yer çalılık olsa da cennet olurmuş. Ezelden nispidir kara da ak da, yakın da uzak da tepe de dağ da. Dün bayrak olan söz hep bedayak da dönüp birdenbire galet olurmuş. Hükmü taştan keçer, yalanın şerin, ruhu unutuldu mukaddeslerin. Amacı cebinden yünül keslerin, en büyük talebi minnet olurmuş. Hayrında şerinde vahdettir alem, bir ucu sevinçtir bir ucu alem. Kurulan tüzakta benim büdremem, benim rakibime fırsat olurmuş. İnişin kadrini bildik yokuşta, akıl ne bilgide ne de ki yaşta. Dünyanın ahengi baharla kışta, kederle sevinçte vahdet olurmuş. Amaçsız, fikirsiz bir aşk, bir heves, hiç kendi tek başına güvere bilmez. Millet sevgisiyle silahlanan kez, kendi
1: Radyo.
0: Tek başına millet...
2: Bişnevez ney çün hikayet mi kunet, از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن.

ام شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Resul haz duyardı gece kalkmaktan, Hakk'ın huzurunda fazla kalmaktan. Ayaklar şişerdi namaz kılmaktan. Yazık bana, yazık, aykırı gittim. Onun sünnetini çok ihmal ettim. Kolay mı sanırsın nefisle savaş? Günlerce evinde kaynamazdı aş. Açlıktan karnına bağlıyordu taş. O bir peygamberken böyle yaşardı. İşte bu sebeple zoru başardı. Dağlar altın olup arz etti kendin. Elinin tersiyle reddeden sendin. Allah büyük vekil, o yeter derdin. Onlara gösterdin yücelik neymiş? Soyluluk, ululuk, cücelik neymiş? Yaşadığı hayat, çektiği çile, zühdünün delili sayılsa bile, hepsini anlatmak gelmez ki dile. Fakirlik övüncüm diyebilene, belalar bal olur yiyebilene. Vahdet sarayına mahrem olanın, ilhamını daim arştan alanın, hatrına dünya yaratılanın, Hak'tan başkasına meyli mi olur? O en büyük hazzı kullukta bulur. Hazreti Muhammed Hakk'ın sesidir. Her iki dünyanın efendisidir. Arap, Acem onun bir bendesidir. Zaman o gül gibi gül görmüş değil. Sen de o güzelin önünde eğil. Sevgili peygamber gerek duyarsa, emreder veyahut yasak koyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, ister evet desin, isterse hayır, elbette hepsinde vardır bir hayır. Hakk'ın Habibidir dertlere derman, şefaat yetkisi elinde ferman, imdada yetişir dilediği an, mahşeri andıkça sarar bir sızı, kurbanın olayım unutma bizi. İnsanları davet etti Allah'a, kulluk etmesinler başka ilaha, sapmasınlar küfre, şirke bir daha. Ona sarılanlar güvenliktedir, her iki dünyada esenliktedir. Bütün nebilerden üstündür el-Hak, bir başka özenle yaratmıştı Hak. Hele bir ilmine, keremine bak, onun kemaline eren olmadı, daha öylesini gören olmadı. Bütün nebilerin sensin ulusu, İrfan denizinden avuç dolusu, kerem sağnağından bir tek yudum su, istiyorlar senden ya Resulallah, sunu ver, kansınlar elhamdülillah. Görmemiştir varsa feleğin gözü, duymamıştır asla böyle bir sözü. Sen ilmin kaynağı, hikmetin özü, diğerleri ancak nokta gibidir. 3-5 harekeden sade biridir. Siret ve sureti tamam olunca, nebiler fihristi hitam bulunca, en sonra o geldi vakit dolunca. Arınıp süzüldü, kemale erdi. Bu sebeple Allah Habibim derdi. Alemde hüsnüne yoktur bir bedel, böyle hükmeylemiş takdiri ezel. Son Resul olmalı güzelden güzel, feyzini güzeller hep senden alır, yanında güzellik pek sönük kalır. Şu Hristiyanlar gör ki neyledi, tevhide aykırı sözler söyledi. İsa ilah deyip bühtan eyledi. Ayrı tut ilahtan aciz beşeri, övebildiğince öv peygamberi. Ulvi dileklerle, aydın yüzlerle, titreyen dudaklar, nemli gözlerle, adını anarken kutlu sözlerle, sakın bu övgüde aşırı gitme, şirki andıracak sözü sarf etme. Onun irfanını kim sezebilir, kim anlatabilir, kim yazabilir, söz incilerini kim dizebilir, divanlar dolusu bunca emekler, yine de bu meydan şairi bekler. Bütün bunlar ona haktan inayet, gösterdiği bunca mucize, ayet, zatı kadar büyük olsaydı şayet, ismi anılınca yer yarılırdı, çürüyen kemikler hep dirilirdi. Mutluluk, esenlik onun izinde, her ilkesi makul, her emri zinde, akla güç gelenin yeri yok dinde. Onun her sözüne amenna dedik, ne şüpheye düştük ne de gevşedik. Bir bilsem ki ona bende olanın, yanında bulunup feyiz alanın, farkı mı var ondan uzak kalanın, onu anlamaktan acizdir beşer, kemalini gören akıllar şaşar. Bir ışık ki yansır arşa ulaşır, anlatmak ne mümkün dilim dolaşır. O bir güneş, bakan gözler kamaşır, nuruna pervane aşık gönüller, sevdasıyla açıp solmada güller. Varlığı sadece dıştan görenler, uyur gezer gibi ömür sürenler, ışıktan çok karanlığı sevenler, ne bilsin Muhammed Mustafa kimdir? Nübüvvet nasıl bir nurlu iklimdir? Elbet anlatamaz şair böylesin. Nutku tutulmuştur, kalem neylesin? Bırak da son sözü ilim söylesin. Adem evladının o en hasıdır, yaratılmışların en alasıdır. İnsanlık lahuttan beklerdi haber, kurtuluş dilerdi nice derbeder. Mucizeyle gelen bunca peygamber, hep senin nurunu yansıtıyordu. Müjdeciyiz, önce geldik diyordu. Doğar güneş, mahcup yıldız saklanır, yıkanır güneşle yunup paklanır, akşamla birlikte çıkıp aklanır. Güneş sensin, onlar birer yıldızdır, nurundan yansıyan parlak yaldızdır. Bir fıtratı var ki özel mi özel, kudret hiç üstünden çekmemiştir el. Hilkati ne güzel, huyu ne güzel, o bize Allah'ın büyük lütfudur. Şans denen şey varsa eminim budur. Açtıkça çiçekler hep onu ansın, dolunay görsün de haline yansın, keremi yanında derya utansın, zaman da öğrensin enginlik neymiş, sonluluk, sonsuzluk, dinginlik neymiş. Ürperir ilk gören, sert biri sanır, tanıyınca sever, heyecanlanır, asaleti karşısında utanır. O bir kral değil, hak peygamberdi, sahte ünvanları hep yere serdi. Sedeftir esrarı saklıyor özü, hikmetin kaynağı incidir sözü. Aydan da aydınlık mübarek yüzü, özüne sözüne hayranım ey dost, yolunun tozuna kurbanım ey dost. Düşte gördüğümü gerçekte bulsam, gül olup ravzanda açılıp solsam, Nola toprağında bir tek kum olsam, toprağın ıtrıyla kainat dolsun, onu öpüp koklayana aşk olsun.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 26. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin bi'adet zerrat kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha. Esselamu ala men ittebe'al huda ve lemelamu ala men ittebe'al heva ala Resulina selebet. Evet, çok muhterem, çok kıymetli, çok değerli Davet Radyo dinleyicileri, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine, üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Evet, bugün Cenab-ı Hak izin verirse, Cenab-ı Hak'ın izni ve inayetiyle 17. sözden okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduklarımızla, ilmimizle amel etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Okuduğumuz bu nurdaki manaları bütün dem ve damarlarımızda, kalbimizde, ruhumuzda, aklımızda, latifelerimizde derc etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Evet, gerçekten ahir zamandayız. Çok dehşetli bir asırdayız. Üstadımızın tabiriyle veba asrındayız. Bela ve veba asrındayız. Sefahatin yağmur gibi aktığı bir asırdayız. Günahların, haramların kol gezdiği bir asırdayız. Helal ve haramın omuz omuza olduğu bir asırdayız. Böyle bir asırda elbette insanın tahassüngahı, insanın kendisini muhafaza etmesi, efendime söyleyeyim, insanın siperi Kur'an'dır. Dolayısıyla bu asırda Kur'an'ın bir tefsiri olan Risale-i Nur'dur. Biz nurları okuyarak, Risale-i Nur'dan aldığımız ders ve feyizle bu saydığımız tehlikelere ve günahlara karşı önce kendi nefsimizi, sonra ümmeti Muhammed-i Alem-i İslam'ı inşallah muhafaza olmasını Rabbimizden temenni ediyoruz. Evet, artık gerçekten yine üstadımızın nurlardan bahsediyor. Her dakikada yüzer günah diyor üstadımız. Şu an her dakikada milyon günah. Milyon günah insana denk geliyor. Eğer insan şahsi ibadetinizi tam yapmazsa, efendim namazlarını vaktinde kılmazsa, namazdan sonraki tesbihatını yapmazsa, efendime söyleyeyim, günlük okumasını, evradını, nurları okumazsa, birdini, evradını, tesbihatını tam yapmazsa, bu kadar gelen hücumlara karşı, tehacüme karşı kendisini muhafaza etmesi çok zordur. İnsan veli derecesinde dahi olsa bu kadar tehacüme karşı Allah muhafaza erir gider yani. Rabbim bizleri ahir zamanın fitnesinden, dalaletinden muhafaza eylesin. Alem İslam'ın, ümmeti Muhammed'in gençlerine yardım eylesin. Evet, inşallah deyip dersimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ca'anne ma alel erdi zîneten lehe linnebluvehum eyyuhum ahsen amela ve inne leca'ilûne ma aleyha sa'iden cürûze ve mel hayâtu dünya illa la'ibun leh. Bu söz iki âli makam ve bir parlak zeylden ibarettir. Hâlık Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani Hakim şu dünyayı alim ervah ve ruhaniyet için bir bayram, bir şehr ayın suretinde yapıp bütün esmasının garaibini kuşuyla süslendirip
7: küçük büyük, ulvi süfli her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan istifade etmeye muvaffık ve havas ile mücehez bir ceset giydirir. Bir vücudu cismani verir. Bir defa o temaşayaha gönderir. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Ve bilhassa ruh-i zemin, hususan bahar ve yaz zamanında masnuat salilenin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakat-ı âliyede olan ruhaniyatı ve melâkeleri ve sekene-i semavatı seyre celb edecek bir cazbedarlık görünüyor. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki, akıl tarifinden aciz kalır. Akıl tarifinden aciz kalır. Fakat bu ziyafet ilahiye ve bu bayram Rabbaniye'deki ismi Rahman ve Muhyi'nin tecellilerine mukabil, ismi Gahhar ve Mümit, Firak ve Mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Şu ise vasiat rahmeti kulli şey, rahmetin müsuat şümulüne zahiren muvafık düşmüyor. Fakat hakikatte birkaç ciheti muvaffakatı var. Bir cihet şudur ki, Sani-i Kerim, Fatır-ı Rahim, her bir taifenin resmi geçit nöbeti bittikten ve o resmi geçitten maksut olan neticeler alındıktan sonra ekseriyet itibariyle dünyadan merhametkarane bir tarz ile tenfir edip usandırıyor. İstirahata bir meyil ve başka bir aleme geçmeye bir şevk ihsan ediyor. Ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman vatan nasillerine bir meylan şevkengiz ruhlarında uyandırıyor. Şevkengiz ruhlarında uyandırıyor. Evet, en baştan geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. En baştan başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Halık Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani-i Hakim, şu dünyayı alim ervah ve ruhaniyet için bir bayram, bir şehri ayın suretinde yapıp bütün esmasının garaibini kuşuyla süslendirip küçük büyük ulvi süfli her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan istifade etmeye muvaffık ve havvas ile mücehez bir ceset giydirir. Üstadımız imani bir konuyu anlatırken, bunu çok böyle nurlarda okurken denk gelmişiz. Konunun başında Esma-i Hüsna'yı Efendime söyleyeyim bahsettiği zaman aslında o esmada konunun özetini üstadımız anlatmış oluyor. Bakın o en söz, Halık-ı Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani-i Hakim. Şu dünyayı alem-i erbah ve ruhaniyet için bir bayram. Bu dünya değil mi, ruh sahipleri için, ruh sahipleri için nedir? Bir bayram yeridir. Bir bayram, bir meşher. Bir yerde üstadımız bir pazar gibi diyor yani. Bir bayram gibidir. Şimdi şöyle bir hayalen düşünelim. Bu dünya bir bayram yeri gibi. Bir şehri ayın suretinde yapıp bütün esmasının garaibini kuşuyla süslendirip Cenab-ı Hak kainatın her tarafına esmasını tecelli ettiriyor. Bir ağaçta Cenab-ı Hakk'ın esmasını görebiliriz. Bir efendim söyleyeyim yaprakta görebiliriz. Dağda, taşta, bahirde, nehirde, toprakta, insanda. Bak üstadımız da kainat ele almış. Bak ve garaibini kuşuyla öyle bir nakşediyor ki, değil mi? Yine nurlarda geçiyor. Sivrisineğin gözünü halk eden manzume-i şemsiyeyi de halk etmiştir. Aynı kudret, aynı ilim, aynı sanat. Bakın, sivrisineğin gözünü halk eden, yaratan zat, bütün kainata tasarrufatı olan bir zat olması lazım. Dolayısıyla o sineği yaratan zat, bütün kainatı bilmesi lazım. Allah o sinekte nasıl böyle, değil mi, esmasını tecelli ettiriyorsa, sanatını derece ettiriyorsa, rububiyetini, kudretini gösteriyorsa, aynı şeyi güneşte de gösteriyor. Ayda da gösteriyor, denizde de gösteriyor, dağda da gösteriyor.
8: Demek Cenab-ı Hak bütün kainata esmasını tecelli ettiriyor. İnsan o nazarla baktığı zaman, Üstadımız öyle diyor yani. Yani insanın kainata üst cihette bakışı var. Bir, kainat Cenab-ı Hakk'ın esmasıdır. O nazarla bakmak. İki, ne diyor? İkincisi, bu dünya, hani dünya bakış cihetini alalım, ahiretin bir tarlası cihetle bakmak. Üçüncüsü, nefsani cihetle bakmak. Şimdi biz birinci ve ikinci cihetle bakıyoruz. İlk cihetle bakalım. Kainata Cenab-ı Hakk'ın esması nazarıyla bakalım. Nereye bakarsanız bakın Allah'ın bin bir esması gözüküyor. Güneşin doğuşundan, tabiri caizse günün başlangıcından, güneşin batışına kadar nereye dönerseniz dönün, sağ cihetten, sol cihetten, alttan, üstten, her taraftan Cenab-ı Hakk'ın esması tecelli ediyor. Adeta insanın gözüne sokarcasına Allah esmasını tecelli ettiriyor. Evet. Ve ne yapıyor? Nakışlarını gösteriyor. Nakış ediyor. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi bakın, muazzam bir ormana girin. Beşer eli değmemiş, insan eli değmemiş, bozulmamış bir bahçeye, bir ormana girin. Değil mi? Girince ne diyorsun? Subhanallah, maşallah, barekallah, Allahu Ekber, değil mi? Fetebarakallahu ahsanul halikin diyorsunuz yani. Bakın, hayrette kalıyor. Üstadım bir yerde diyor, bu güzelliği gören insanlar, yani eğer Allah'ı tanımazsa, hani diyeyim, ehl-i dadal tabi, bu güzelliği tabiata veriyor. O kadar güzel nakış ediyor ki. Çıkın böyle dağların başına, değil mi? Çıkın böyle, efendime söyleyeyim, dağların üstüne gezin. Daha sonra büyük okyanuslara gidin, nehirlere gidin, efendime söyleyeyim, şelaleye gidin, değil mi? Bizim Van'da Muradiye Şelalesi var. Böyle sürekli misafirler gelir dışarıdan, içeriden falan böyle. O şelalenin akmasını böyle bir seyredince insan böyle tekbir getirisi geliyor. Allahu Ekber diyor yani. Yani bir şelalenin Allah'ın böyle, değil mi, oradaki o kadar çok esmasını gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'ın hay, kayyum, mütekebbir, yani ya böyle, yani Cenab-ı Hakk'ın Kuddus ismi, ya Rezzak ismi, binlerce isim gözüküyor yani. Bakın bir şerele oturun, Cenab-ı Hakk'ın ne kadar esmasını tecelli ettiriyor, ettiğini görüyoruz yani. Biz sadece bir şerele aldık. Bir okyanusu düşünün, değil mi? Geldik karaları görün, değil mi? Karaların patlıcanları, denizlerin balıkları, gökyüzündeki kuşlar, ya İstanbul'da ya, bak kuşlardaki cikcike, taşlardaki taktaka, ya her birisi esma-i gözü. Allah her birisini olduğu yere münasip, tabiri caizse lakad halaknâ fî ahsene takvîm, yani o kadar güzel yaratmış ki, insan nasıl kainatı en güzel yaratmışsa, kainatı da tam böyle, efendim söyleyeyim, muntazam, mevzuun hılkatıyla yaratmış. Yani insan düşünebilir, gökyüzünde ne olsa en güzel olur, güneş olsa en güzel olur. Demek ki güneş olsa, açık olsa hava. Ama kapalı olduğu zaman, güneşi birkaç gün görmediğimiz zaman insan bunalıma giriyor, değil mi? Böyle sıkılıyor, daralıyor yani. Maddi havuzu, manevi havuzu bozuyor. Güneş açtığı an insanın neşesi geliyor yani. Bak yani, her yere Allah dünyamızın damına, damımıza güneş koymuş. Gece de ay koymuş. Değil mi? Ve ne yapmış? Semavatı yıldızlarla süslemiş. Ya. Denizi masmavi yapmış. Ne kadar güzel sanatlar var. Allahu Ekber. Evet. Ve buraya geldik. Süslendi küçük büyük ulvi süfle her bir ruha ona münasip, o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasim ve inamattan istifade etmeye muvaffık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir. Allah her birisine, hani bayram dedik ya, bayram aşağıda gelecek resmi geçit, her birisine ne yapmış? Cenab-ı Hak ayrı libas giydirmiş. Üstelik terhisatı ayrı, talimatı ayrı, efendime söyleyeyim libası ayrı, erzakı ayrı. Bakın, hayvanata verdiği libası insana vermemiş. İnsana verdiği libası nebatata vermemiş. Her birisine ona münasip, ona muvafık. Değil mi? İnsan eline, ayağına, vücuduna bakınca ne kadar güzel Cenab-ı Hak. Her şey o kadar güzel yerleştirmiş ki yani. Hayvanata bakınca bak, ona göre. Allah ona göre libas vermiş. Yaşadığı yere göre, efendime söyleyeyim, oradaki rızkına göre, savunmasına göre. Bak Allah ne yapmış? Hepsine ayrı libas vermiş. Havas ile mücehhez bir ceset giydirir. Bir vücudu cismani verir. Bir defa o temaşagaha gönderir. Ya Rabbi, bu temaşagahta bizleri mahcup etme Allah'ım. Senin huzurundayız ya Rabbi. Bakın, şu an biz temaşagaha geldik. Yani şu an dünya temaşagahındayız yani. Nasıl ki biz dünyayı temaşa ediyorsa Cenab-ı Hak da bizi temaşa ediyor. Melekeler de bizi temaşa ediyor.
9: Yani evet. Yani o temaşagaha geldik. Bir defa geldik. Bak burası çok önemli. Bir defa o temaşagaha gönderir. Hem zaman ve mekan cihetiyle. Pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihete her bir günü, her bir kıtayı birer tayfe ruhlu mahlukatına, nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Bak Cenab-ı Hak ya o bayramı ne yapmış? Asırlara bölmüş, yıllara bölmüş, aylara bölmüş, haftalara bölmüş, saatlere bölmüş, dakikalara bölmüş, aşirelere bölmüş bak. Cenab-ı Hak ne yapmış? Taksim etmiş bak. Belli bir taksimat var. Ve resmi geçit tarzında bir ulvi bayram. Herkesin resmi geçit tarzında biz şu an bayram meydanına geldik, bayramdayız. Ve resmi geçitteyiz. Herkesin bu resmi geçitten belli bir zamanı var. Belli bir mekanı var. Cenab-ı Hak bize diyelim 65 sene bir ömür inşallah vermiş diyelim. Başka birisine 50 sene bir ömür vermiş. Başka birisine 70 sene vermiş. Başka birisine 90 sene vermiş. Bakın o temaşagaha geldik. Zaman ve mekan cihetiyle Cenab-ı Hak bizi ayırdı. Evet hepimiz o resmi geçit tarzına geldik. Resmi geçit nöbetine geldik. Hepimiz o bayrama geldik. Fakat ne yaptı Cenab-ı Hak bizi zaman ve mekan cihetiyle ayırdı.
7: Evet. Bilhassa ruh-i zemin, hususan bahar yaz zamanında masnuat sahirenin tayfelerine öyle şaşalı birbiri arkasında bayramlardır ki tabakat haliyede olan ruhaniyeti ve melekeleri sekene-i semavati seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor.
8: Bahar mevsiminde çıkın değil mi? Ne kadar böyle temaşa ediyorsunuz ya. Aynı şekilde melekeler de temaşa ediyor yani. Ruhaniyet demiş ediyordu bak.
9: O kadar güzel Cenab-ı Hak böyle o mevsime muvafık o kadar güzel ne yapmış böyle sanatını derece etmiş ki yani. Öyle şirin bir mütalaya oluyor ki akıl tarifine naciz kalıyor. Fakat bu ziyafet ilahiye ve bayram Rabbaniye'deki ismi Rahman ve Muhyin tecellilerine mukabil ismi Kahhar ve Mümit firak ve mevt ile karşılığına çıkıyor. Şimdi burayı çok güzel böyle ayırmak lazım. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın evet Rahman, Rahim, Kerim, Muhi isimleri var değil mi? Cenab-ı Hak hayat verir ve o hayatı rızık ile idame ettirir. Değil mi? Cenab-ı Hak hayat verir, o hayatın bütün istediği her şeyi verir. Fakat bu ismi Rahman, ismi Rahim, ismi Muhin, bu kabili bir de ne var? İsmi Kahhar. Cenab-ı Hak bizim mabzeyiz. Ve Mümit, Firak ve Mevt'le karşılığına çıkıyor. Evet hayat verdi, fakat ne var? Hayattan sonra bir Mevt var. Değil mi? Mevt var yani. Rahman ismiyle Cenab-ı Hak bizi ne yaptı? Bütün nimetlere kavuşturdu. Fakat ne var? Bir de firak var, ayrılık var. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın Hay ismi var, Kayyum ismi var. Bakın, Rahman ismi var, Rahim ismi var. Bir de ne var? Kahhar var, Mümit var. Evet. Şu ise vasiat rahmeti kulli şey, rahmeti müsü açımını zahirin vafık düşmüyor. Aynen Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bütün kainatı kuşatmış. Her tarafta Cenab-ı Hakk'ın rahmetini görüyoruz. Fakat bu kadar hayat, bu kadar nimet, bu kadar inam, efendime söyleyeyim, bu kadar ikram ve sonra mevt, ölüm var olacak. Sonra bütün sevdiklerinden ayrılmak olacak. Bütün nimetlerden ayrılmak. Zahiren sanki hani Cenab-ı Hakk'ın kainatı rahmeti bütün kainatı sarmış ama sanki böyle ayrılınca rahmete muvaffak düşmüyor zahiren gibi.
7: Bir cihet şudur ki Sani-i Kerim, Fatır Rahim her bir tayfenin resmi geçiş nöbeti bittikten sonra
9: her tayfenin bakın sadece insan demiyor. Hayvanatın da öyle, nebatatın da öyle. Onlar da resmi geçitte nöbeti var. O resmi geçit nöbeti bittikten sonra ve o resmi geçitten maksut olan neticeler alındıktan sonra
8: yemin bir bebek bile gözünü açıp birkaç dakika hayatta kalıp daha sonra bebeğin vefat etmesi bile o maksut neticenin hasıl olması demek. Bir bebeğin bile gözünü açıp dünyaya gözlerini açması bile Cenab-ı Hakk'ın yüzlerce esmasının tecellisidir. Orada bir yüzmeli. Yani niçin işte dünyaya geldi bir saat sonra vefat etti sunma başladı mı soranlar. Niçin işte genç yaşta vefat etti. Bak sanki böyle az önce okunan ayete sanki şey gibi muvaffak gibi. Evet.
9: Evet.
8: Resmi geçişten maksut olan neticeyi alındıktan sonra demek ki onun o kadar resmi geçişi var ve maksut netice alınmıştır.
4: dünyadaki maksudiyeti alınmıştır.
9: Ekseri itibariyle dünyadan merhametkarına bir tarzda temfir edip usandırıyor.
4: Evet. Allah bu kadar dünyayı seven, dünyaya meftun olan, dünyaya müptele olan, dünyaya aşık olan insanı dünyadan nasıl nefret ettiriyor? Nasıl nefret ediyor? Bak çok önemli. Evet, burayı okuyorum. İstirahata bir meyil, başka bir aleme geçmeye bir şevk. İhsan ediyor. Vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman vatan aslilerine bir meyelan şevken giz ruhlarını da uyandırıyor. Bakın bu hissi Cenab-ı Hak veriyor. Önce Cenab-ı Hak insana dünyaya geldikten sonra değil mi, böyle bir çalışma aşkı, efendime söyleyeyim nimetini yakalama aşkı, efendime söyleyeyim rızkının peşinden koşma aşkı, başarıya ulaşma, efendime söyleyeyim bir hedef, bir gaye, bir emel ve bir onas veriyor. Fakat belli bir zaman sonra o resmi görüşünü bitmeye yakın Allah artık dünyadan temfir ediyor. Tabiri caizse dünyadan usandırıyor ve ahirete geçmeye bir meyil veriyor. Yani başka bir aleme geçmeye, ebedi bir aleme geçmeye meyil veriyor. Vazife-i hayattan tesir edildikleri zaman vatan nasillerine bir meylan şevken yer ruhlarını da uyandırıyor. Öyle bir his veriyor ki artık asıl vatanlı insan talep ediyor. Dünyanın güzelliği gidiyor. Nasıl oluyor bu? Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor. Ya Allah Allah. Şimdi bağlayalım dersimizi. Dünyaya bu kadar müptele olan, dünyaya bu kadar aşık olan, dünyayı bu kadar seven bir nevi beşere. Cenab-ı Hak nasıl bir hissiyat veriyor ki dünyadan nefret ediyor ve başka bir aleme göçmeye böyle şevken gizan istiyor ve efendime söyleyeyim bir meyil oluyor başka bir aleme geçmeye ve hayat vazifesinden terhiz edilmek istiyor. Bu nasıl oluyor? Evet, hem o Rahman nihayetsiz rahmetine uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda mücadele içinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor, değil mi? Bir dakikada şehit oluyor. Bakıyorsunuz harp meydanında bir dakikada şehit oluyor ve bir nefer bir anda şehitlik mertebesine çıkıyor, değil mi? Peygamberlerden sonra gelen makam yani. Bak bir dakikada nasıl bir makama çıkardı Cenab-ı Hak? Adi bir nefer, adi bir beşer bir anda şehadet mertebesine çıktı, şehitlik makamına çıktı. Ve kurbanla kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu vaki vererek. Evet. Yani kurban ne oluyor? İnşallah bütün ehli imanın, kurban kesilen ehli imanın ne oluyor? Sırat üstünde sahibine Burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Öyle de sair ziru ve hayvanatın dahi kendilerine mahsus vazife-i fıtri Rabbaniyelerinde evamir-i sübhanesinin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken ziruhların onlara göre bir çeşit kâfat ruhaniye ve onların istatlarına göre bir nevi ücret maneviye o tükenmez hazine-i rahmetinden bahit değil ki bulunmasın. Değil mi? İnsan artık hayattan yorulunca artık ne yapıyor? Tenfir ediyor artık yani. Ahirete bir meyil oluyor. Başka bir aleme geçmeye meyil oluyor. Elbette Cenab-ı Hak bu dünyada bu kadar yorulan, dünyanın meşakkatini çeken, değil mi? Dünyanın efendime söyleyeyim hastalıktır, sıkıntıdır, musibettir, derttir, kederdir. Yani belli bir zaman sonra insan artık yoruluyor yani. Ben diyor hayat yükü artık ağır geldi diyor bir yerden sonra. Veya ağır hasta olan, ileride üstadımız daha inşallah böyle detaylı anlatacak. Ne oluyor Cenab-ı Hak? Onlar artık hazine-i rahmetini açıyor yani. Artık bu dünyada vazifeniz bitti. Resmi geçit bitti. Artık siz başka bir aleme, ebedi bir aleme geçeceksiniz diyor. Evet. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler. Belki memnun olsunlar. La ye'lemul gaybe illallah. Gaybi ancak Cenab-ı Hak bilir. Lakin zihruhların en eşrefi, ruh sahiplerinin en eşreflisi kim? Elbette insan. İnsan halife-i zişandır. İnsan bu kainatın en mükemmel meyvesidir. İnsan kainatın kumandanı azamıdır. Kalbinde iman olsa ve vazifesini yapsa. Yapmazsa Allah muhafaza, kainatın en cahil, en zalim ve bütün kainattan tasarruf eden, efendime söyleyeyim bir mahluku oluyor yani. Ya bir yerde Ebu Bekir Sıddık gibi cevherler var, bir yerde Ebu Cehil gibi kömürler var. İşte eşref-i mahlukat olmak, kumandan azam olmak, kainatın külli meyvesi olmak insanın iman kuvvetine bakıyor. Şu bayramlar kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, kainattan en çok istifade eden insandır. Kainatın en nazlı misafir insandır. Kainatın en mükerrem misafirine insandır.
8: Ay insan için, güneş insan için, inek insan için, sinek insan için, toprak insan için. Cenab-ı Hak tabiri caizse bütün kainatı insanın emrine veriyor ve insanı bu kainata gönderiyor. Ya şimdi akıllara sual geliyor. Diğer dersimizde bunu açacağız. Yani bu kadar mükerrem nimete mazhar olan bir insan elbette bir vasfes olacak ya. Elbette bu dünyaya boş gönderilmemiş. Elbette ebedi bir alem için çalışacak. Evet.
9: Evet, kemiyet ve keyfiyet cihetle en ziyade istifade eden insan dünyaya pek çok meftun. İnsan dünyayı çok seviyor. Pek çok müftela. Olduğu halde dünyadan nefret alem bekaya geçmek için eser rahmet olarak iştiyakengiz bir halet verir. İnsan dünya çok meftun olduğu halde dünyadan artık nefret duyup alem bekaya geçmek ister. Rahat kalp ile gider. Şimdi o halet intihac eden vecihlerden numune olarak beşini beğeneceğiz. Tam böyle dersin en tatlı ve en çok okunacak yerinden bırakıyoruz. Bize ayrılan vaktin sonuna geliyoruz. Bazen böyle bırakmak lazım. Bazen biz dersi bitirmeye çalışıyoruz. Efendim mesela hızlı hızlı okuyup belki çok böyle güzel izah demeyelim de böyle anlatılacak yerleri kısa geçip dersi bitiriyoruz ama sonradan diyorlar tam böyle dersin en canlanıcı noktası kısa bitti diye. Onun için dersimizi burada noktalıyoruz. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk edesin. Bir ömür boyu bizleri imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Bizleri ihlastan muvaffak eylesin. Sünnet seni hissimizi ziyade eylesin. Hakikaten çok dua etmemiz lazım yani. Alem-i İslam, ümmet-i Muhammed'e her taraftan hücum var yani. Dahili ve harici, dar daire ve geniş daire her tarafta hücum var. Bu hücumlara karşı dersin başında dediğimiz gibi yani takva kalesine girmemiz lazım. Bu da ancak Kur'an'dan ve bu asırda Kur'an'ın bir dersi olan, tefsiri olan Risale-i Nur'dan istifade etmekle olur. Evet, dersimizi bitiriyoruz. Bize ayrılan vaktin sonuna geldik, hatta sonuna geçiyoruz. Her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada nerede olursa olsun Risale-i Nur derslerine katılmak isterseniz lütfen radyomuza irtibata geçiniz. Ve bulunduğunuz yerde Risale-i Nur eseri yoksa Risale-i Nur'a ulaşmak isterseniz yine radyomuza irtibata geçebilirsiniz. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
10: Özbal Boya günün sözünü sunar.
11: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuş-ı Revan-ı Adil, radıyallahu anh.
10: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
12: Ayet ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize, nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan, haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz, değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem. Şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pak olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini. Kaçar aydınlıktan, hastadır gözü. Bir türlü gerçeğe inanmaz özü.
13: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

91.0 Davet Radyo. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فآخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة، وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

0: Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Nar.
1: Ey İzzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şiddet olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ve

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin, çok nimet sahibisin, her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur, delil ve bürhansın, sultan ve hakimsin, münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir, ihsan ve beyanın sahibisin, eman veren sensin. Seni tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin, bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih, ya men istesleme kullu şey'in li'kudretih, ya men zelle kullu şey'in li'izzetih, ya men khada'a kullu şey'in li'heybetih, ya men inqâde kullu şey'in li'mülketih, ya men dâne kullu şey'in min mekâfetih, ya men inşakkatil cibâlu min haşyetih, يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.

Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merci, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâinke ya mani' ya dafi' ya nafi'.

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halıkı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi, ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplıyı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, ey kendine güvenilen vekil, ey zor işleri üzerine alan kefil, ey iyi işlere rehber olan, ey yapılan yanlış ve hataları izale eden, ey her şeyden haberdar olan, ey görünmeyecek kadar latif olan, ey son derece aziz olan, ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yeah.

0: Ey seçkinlere rehber olan, ey yardım dileyenlere yardım eden, ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, ey himaye isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, ey günahkarları affeden, ey korkanlara eman veren, ey miskinlere rahmet eden, ey vahşet duyanlara ünsiyet veren, ey zorda kalanların duasını kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya zel cudi vel ihsan, ya zel fadli vel imtinan, ya zel emni vel eman, ya zel kudsi vel sübhan, ya zel hikmeti vel beyan, ya zel rahmeti vel ridvan, يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العفو والغفران يا ذا الرأفة والمستعان سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: أي cömertlik ve ihsan sahibi, أي fazl ve nimet sahibi, ey emn-ü eman sahibi, ey mukaddeslik ve paklık sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rıza sahibi, ey delil ve bürhan sahibi, ey büyüklük ve saltanat sahibi, ey af ve bol mağfiret sahibi, ey şefkat, rahmet ve yardım sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahumma rabbana khallisna ve ajinna ve najjina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina va'fu anna ve adkhilna el cennete dar kudusika ma'al abrar. Bi'afwika ya mujir, bifadlika ya gaffar. Ve es'aluka bihaqqi hadhihi el esma'i el kerimeti şerifeti ve sıfati el celileti el latifeti en tusalli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adad ilmillah bismillah hasbiyallah la ilahe illallah şehidallah kul huvallah ma şa'allah rabbiyallah tebarakallah ta'alallah tevekkeltu alallah feseyekfikehumullahu ve huves semi'ul alim subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman la uhsi thana'a aleyk ente kema ethneyte ala nefsik ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Gafuru ya Şekur es'eluke bima ahsaytehu aleyke min esmaikel husn وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran ey günahları affeden, ey Allah'ım,
2: senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Süveyda'ya alt. Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven, bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter intiharınla oyduğum yüreğimi, umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda, yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına, aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela, nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda?
0: Davet Radyo.
2: Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem deli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: ...1977 yılında... ...ben İstanbul'daydım. O zaman İstanbul'da, yani Türk... ...o zaman Ramazan ayıydı. Yani oruçlu. Ve gece... ...gecenin bir yarısı, yani sehere yakın... ...ben... ...Allahu Ekber sesine... ...azan sesine uyandım. Ve... Yatabilmedim daha. Çünkü ben çocukluğumda Allah-u Ekber işitmiştim. Minarelerden azan sesi işitmiştim. Ama uzun yıllar bildiğiniz kimi Azerbaycan'da, Sovyetler Birliği'nde... ama uzun yıllar bildiğiniz kimi Azerbaycan'da, Sovyetler Birliği'nde...

Ve o zaman benim hatırıma büyük şairimiz Mehmet Akif'in bir misrası düştü. Bu deyir ki: o ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Çok büyük söz. Hansı Müslüman memleketinin minarelerinden eğer Allah-u Ekber gelmişse, o memleket bizimki değil. Allah'a yücelen ulu bir yolun ilkin pillesidir Allah-u Ekber. Pille, bunu aktaran bulmamış, çünkü bu pille burada kafiyedir. Ona göre de bunu saklamış. Pille bizim Azeri Türkçesinde basamak. Allah'a yücelen ulu bir yolun ilkin pillesidir Allah-u Ekber. Hakkı dananların, yani hakkı inkar edenlerin, hakkı dananların yüzüne değmiş hakkın şillesidir Allah-u Ekber. Göklerin nidası yücelip yerden, daim halas eder hayrı şerden. Kudret-i Kamil'in minarelerden gelen nağmesidir Allah-u Ekber. Mekana, zamana, dövre o sultan, odur hakikata kapılar açan. Müminlik yolunda kalbe nur saçan iman şöresidir Allah-u Ekber. Odundan eriyer sine dağları, ışığa bürüyer karanlıkları. Donmuş ümitleri, batmış hakları bir anda ısıtır Allah-u Ekber. Dünyanın ezeli borçludur ona, o bir penceredir evvelden sona. Görünmez dünyanın var olduğuna inan müjdesidir Allah-u Ekber. Odur egriliğe düzün hamlesi, rahmin ilk nidası, ahır cümlesi. Allah'ın sesidir vicdanın sesi, vicdanın sesi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecbe'un nasi talibul ilmi. İnsanların en çok açlık çekeni, aç olanı ilim talep edenidir. Yani ilmi talep etmek için aç olmak gerekir. İlim aç olacak. Ve eşbe'humullezî lâ yebteqîhî. En çok doymuş olanı da o ilme yönelmeyen, o ilmi istemeyendir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Biliyorsunuz, yüce dinimiz hep bizlere ilim öğrenmeyi tavsiye etmiş. Hani her zaman söylüyoruz, nedir? İlk emri zaten oku. Ama tabii onun üzerine de zamanı geldikçe, yeri geldikçe duracağız. Okunduyorken neyi okuyacağız? Rabbimizin adıyla okuyacağız. Rahmani olan şeyleri okuyacağız. Allahu Teala'nın emrettiği şekilde olan şeyleri okuyacağız. Kötü olan şeyleri değil. Bunu da burada belirtelim. Bu nedenle ilim öğrenmek, ilim talep etmek her Müslümanın üzerine, kadın, erkek, bir vecibedir, bir farzdır, öğrenecek. Çünkü bazı ilimler var ki farz-ı ayındır. Herkesin onu bilmesi lazım. Zaten biliyorsunuz ilmi hal diye böyle fıkıh kitaplarını bir bölüm haline getirmişler. Ne demek? İlmi hal, yani kişinin halini bilmesi, yaşadığı durumu bilmesi. Daha çok nedir? İslam'ın 5 şartı. Ondan sonra da nedir? İstihsan ve kerahiyet dediğimiz, hani güzellikler ve mekruhluk babı vardır, bölümleri vardır, onu alırlar. Niye? Çünkü o günlük hayatta ilgili şeylerdir. İşte hali bilme. Nedir? Bunu bilmesi gerekiyor. Bir Müslüman tacir, İslam'ın ticaret ahlakını ve ticaret hukukunu bilmesi gerekiyor. Bir adam işçi çalıştırıyorsa, işçi çalıştırmanın şartlarını bilmesi lazım. Veya bir kişi çalışıyorsa, çalıştığının haklarını, işverene karşı görevlerini bilmesi lazım. İşte dinimiz ne yapıyor? Bunları böyle getiriyor. Hepsini sıralıyor. Her kişi ne işle meşgulsa onu bilmesi gerekiyor. İşte bir askerse savaş sanatını ve bununla birlikte savaşta ne yapabilir, ne yapılamaz, bunların hepsini bilmesi gerekiyor ki onun üzerine vecibedir. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor? Ticaretle uğraşanlara diyor, İslam'ın ticaretini iyi bilin, yoksa bilmeyerek faizin içerisine düşersiniz, hata işlersiniz. İşte ticaretle uğraşacağın kişi de ne yapacak? Ticaretteki ilmi bilecek. Ya ben öğrenmek istemiyorum, bana gerek yok. Yok, olmaz. İşte Peygamberimiz burada açlığı ne yapıyor? Anlatıyor. Kişi ilme aç olacak. İlmi talep etme noktasında böyle açlık hissedecek. Açlık nedir? Bir şeye ihtiyaç duyma, özel bir histir, değil mi? Bir, ne yapıyoruz? Bedenimiz belli bir süre yemek yemediğimiz zaman ne yapıyor? Bir açlık hissi oluşuyor. Belli bir dönem su içmediğimiz zaman susuzluk hissi oluşuyor, değil mi? Vücut onu istiyor, olması lazım. Olmadı mı ne olur? Zarar olur, beden ziyana uğrar, beden zarar görür. İşte bu da aynı şekilde ilim noktasında da kişi ne yapacak? Aç olacak. İlmi talep edecek, haris olacak. Böyle ilim öğrenmek için koşturacak, çaba sarf edecek ki mesela Peygamberimiz yolculuğa çıkan bir kimseyi ilim öğrenmek için Allah yolunda olduğunu söylüyor. Cennetin ona yaklaştırılacağını belirtiyor. İlim öğrenme noktasında hepimiz haris olacağız. Yaşımızın sınırı da olmayacak. Çünkü beşikten mezara kadar İlim öğrenmek gerekiyor. Dikkat ederseniz bizim örneğimiz kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya karşı her zaman için kanaat sahibi olmuştur. Dünyadan bir şey talep etmemiştir. Dünyayı istememiştir. Sadece ne istemiştir? Allah'ım benim ve ailemin rızkını yetecek kadar eyle. Yani fazlasına böyle yönelmemiş. Hatta fazla mal olduğu zaman bir gün biliyorsunuz namazda hemen selam veriyor. Resulullah hemen gidiyor. Sonra geliyor diyor ki bir mal vardı orada, paralar vardı. O beni meşgul etti ve hemen onların sadaka olarak dağıtılmasını emrettim. Bu şekilde mala karşı bir düşkünlüğü, tamahı, hırsı yok. Ama ilim noktasında Bakıyorsunuz Allah-u Teala Taha suresinde peygamberimize ne diyor? Rabbi zidni ilme. Rabbim ilmimi artır. Ha, ilim noktasında kanaat yok. İlmi kişi talep edecek. Ama ne için? Dünyalık için değil. Dünya meta kazanmak için değil. İtibar yapmak için değil. İnsanlara gösteriş yapmak için değil. Karşındakini mağlup etmek için değil. Ne için? Allah için öğrenecek. İlim talep edecek. İlim noktasında hepimiz ne yapacağız? Aç olacağız. İyi olan ruhlar, güzel olan ruhlar ne yapar? İlme yönelir. İlim öğrenmek ister. Ve bu nedir? Ulvi bir güzelliktir. Peki hayvani olan şeylerde ne yapar? İyi ve güzel olan şeylere yönelme olmaz. Biz de ne yapacağız? O nefsi emmareyi, nefsi mutmainmenin emrine vermek suretiyle ilim talep etme noktasında haris olacağız. İlmi talep edeceğiz, ilim yolunda çalışacağız. İşte yaşlandım, yok. Ne öğrenirsen kar. Günde bir kelime bile öğrensen bu senin için faydadır. Ertesi gün iki kelime olur, öbürsü gün üç olur, diğer gün tekrar dört olur, beş olur. Bu şekilde ilim öğrenmiş olursun ve ilim yolunda da olmuş olursun ki bu ilmin hazinesinden faydalanacağız. O nedenle demişler, ilim bir deryadır, yoktur kenarı. Böyle zaten ilmin içine girdiği zaman bir insan devamlı bilmediğini anlar. Daha çok öğrenme ihtiyacı hisseder, açlık hisseder. Alimler şöyle bir misal veriyorlar. Mesela bir insan mağaranın önünde durduğu zaman her şeyi aydınlık görür ya, her şey iyi. Mağaranın içine girdikçe ne olur? Güneş vurmadığı için, aydınlık içeriye doğru gelmediği için karanlık başlar. İşte insanlar da böyledir. İlmin başına durduğu zaman kendini çok biliyor zanneder ama ilmin içerisine girdiği zaman bilmediğini hisseder. Bilmeyen bir insanda ne yapar? Açlık var ya hani, ilim noktasında öğrenmek için devamlı çalışır. Çünkü eksik, kendini görüyor. İlim der ya, ne yapıyor? Ondan bir şey alayım, bir şey alayım, daha çok bileyim, daha çok bileyim, daha çok bileyim. Bu noktada da hırs göstermesi gerekiyor ki en kötüsü de neymiş? Ben ne yapacağım? İlmi öğrenmem. Bu yaştan sonra ne gerek var? Ya bırak bu işleri gibi bahanelerle ilim öğrenmeyen, ilim öğrenme yoluna gitmeyen ve etrafına da güzel örnek olmayan kimsedir. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. İlim öğrenenlerden bizi eylesin. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ecibu da'iye. Davete icabet ediniz. Sizi biri çağırdığı zaman onun davetine, davetçiye icabet ediniz. Ve la teruddul hediyete. Hediye verildiği zaman da o hediyeyi reddetmeyiniz. Ve la tadribul muslimine. Müslümanları da dövmeyiniz. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol gösteriyor, bizlere nasihatte bulunuyor. Müslümanlar arasında saygı ve sevginin gelişmesi için ne yapılması gerektiği noktasında yol gösteriyor. Bir, sizi biri davet ettiği zaman akıllı, bali, ondan sonra aklı yerinde mümin bir insan, güzel bir insan sizi davet ettiği zaman, çağırdığı zaman onun davetine icabet ediniz. Ha, gittiğiniz yerde günah varsa, masiyet varsa, İşte Allah'a şirk koşuluyorsa, kötü kötü sözler söyleniyorsa, o zaman burada iki yol var önünde. Eğer bu insanları bu kötülükten vazgeçirebileceksen, senin oraya gitmen suretiyle orada bulunduğun anda bu insanlar bu işi işlemeyeceklerse gidebilirsin. Ya da bunlara nasihat ettiğin zaman, söz söylediğin zaman, bu fiillerin kötü olduğunu söylediğin zaman, bu fiillerden de cayıyorlarsa, vazgeçiyorlarsa o zaman yine gidebilirsin. Ama böyle değilse o zaman gitmezsin. Fakat meşru olan davetlere ne yapacak kişi? Katılacak ve gidecek. Bu Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. Peygamberimiz özellikle de ne yapıyor? Diğer bir hadis daha var. Ecibu hazi davete izâ du'itum lehe. Sizi davet ettikleri zaman şu davete ne yapın? İcabet edin diye Peygamberimiz buyuruyor. Bu nedir? Velime dediğimiz düğüne. Düğüne davet edildiği zaman orada bir günah yoksa katılacak kişi, gidecek. Çünkü kardeşin seni çağırmış. Peygamberimiz de ne diyor? O güzel günde o güzelliğe şahit olun. Zaten düğündeki kasıt nedir? Şahit olma. O düğünün yayılması, insanların duyması, evlilik haberinin insanlara yayılması ve insanların o günü kardeşiyle paylaşması, mutluluğuna ortak olması. Bu nedenle ne yapacak kişi? Katılacak ki Peygamberimiz orada da ne yapıyor? Velime dediğimiz yemek türünü onlara tavsiye ediyor. Velime yapın, bir koyun bile olsa kesin, kardeşlerinize ikramda bulunun diye böyle de bir tavsiyede bulunuyor. Biliyorsunuz İslam'da böyle yemek çeşitleri var, davet çeşitleri var. Düğün yemeğine velime denir. Doğum için işte kadınların daha çok böyle nifas dönemi bitip rahata kavuştukları zaman böyle bir yemek yaparlarmış. Buna da ne diyorlar? Hurs ismi veriyorlar. Sonra çocuk sünnet olduğu zaman bir yemek veriliyor. Şenlik düzenleniyor. Buna da ne diyorlar? Azire ve izar deniyor. Kişi bina yapıyor, ev yapıyor. Ev yaparken veya ev bitiminde yapılan bir davet türü var, yemek türü var. Buna da velde deniyor. Yolculuktan döndüğü zaman bir kimse eş ve dost akrabalarını çağırıyor. Buyurun beraber, çünkü yolculuktan dönmüş. Onlarla buluşmanın, kavuşmanın güzelliğini, hasretin bitimini müjdelemek için ne yapıyor? Bir de sağ salim dönmüş elhamdülillah. Onun şükrü için böyle bir yemek veriyor. Eşini, dostunu çağırıyor. Buna da nakia yemeği deniyor, daveti deniyor. Bir de çocuk doğduğu zaman biliyorsunuz akika var. Ne yapar? Genellikle Peygamberimizin tavsiyesi birinci haftasında olabilir, ikinci hafta, üçüncü haftasında olur. Ne yapılır? Çocuğun başı tıraş edilir. O tartılır. Çocuğun başından dökülen kıllar tartılır, tüyler tartılır. İşte o miktarda altın, gümüş veya karşılığı sadaka olarak verilir. Tabii bunlar imkanı olan kişiler için. Ondan sonra ne yapılır? Bir kurban kesilir. O kurbana da diyoruz ya akika kurbanı. Onun yemeği yapılır. Buna da akika deniyor. Bir de böyle ortada bir şey yok ama bir arkadaşını davet edersin, bir kardeşini davet edersin, komşuları bir araya çağırırsın, davet edersin. Böyle bir davete de, böyle bir yemeğe de me'debe ismi veriliyor ki davet olunduğu zaman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o davete icabet ediniz, buyurunuz. Çünkü böyle yapmanız aranızda ne yapar? Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, birbirinize karşı muhabbeti geliştirir. Sosyal olarak insan genişler, sosyal olarak rahat eder. Çünkü dostlarını gördüğü zaman, dostlarıyla birlikte olduğu zaman o kişiye mutluluk verir. Ve onun davetine icabet etmek de ne yapar? Ona bir saygıdır, hürmet gösterildiğinin belirtisidir. Onu da bu şekilde mutlu etmiş oluruz ki Peygamberimiz özellikle ne diyor? Davet edenin davetine icabet edin. Sonra size hediye verildiği zaman hediyeyi de reddetmeyin. Niye? Çünkü hediyeleşin diyor Peygamberimiz. Hediyeleşme aranızda sevgiyi meydana getirir. Ne olur? Kardeşiniz sizi sevmiş, saymış, hürmet ediyor, bir hediye alıyor. Siz de ona bir hediye alırsınız. O biri öbürüne hediye olur. Hatta böyle küçük bir şey bile olsa o hediyeyi kötü görmeyin diyor Peygamberimiz. Neticede seni saymış, sevmiş, bir tane hediye almış. Mesela hacca gidene diyor ki Peygamberimiz, hediye getir. Velev ki diyor bir misvak dahi olsa. Küçük bir şey değil mi misvak? Ama nedir? Karşıdaki kardeşine saydığını, sevdiğini, ona güzel bir şekilde muhabbet gösterdiğini göstermek açısından ne yapıyorsun? Böyle bir eylemde bulunuyorsun ve arada saygı ve sevgiyi yerleştiriyor. Ha şu da var. Bazı zaman hediye almak da mümkündür. Ne zaman? Karşı tarafta bu hediyeyi kötüye kullanma söz konusu olacaksa, bunu başa kalkacaksa veya bunun altında başka bir sebep çıkacaksa o zaman ne olur? Hediye alınmaz. Ha bir de ne olur? Devlet başkanları hediye almaz, valiler hediye almaz. Efendim hakimler, kadılar hediye almaz. Çünkü bunların makam ve mevkisi bu tür hediyeleri alma noktasında sakıncaları olduğundan dolayı akabinden daha farklı bir düşünce oluşabilir. Almamaları daha uygundur. Veya işte bazen günümüzde işte insanlar başka bir niyete bürünüyor. O niyetlerden korunmak için belki hediye alınmayabilir. Ama bunlar istisnai durumlardır. Genel olarak birbirimizi sayma adına, sevme adına, muhabbet gösterme adına, hürmet etme adına hem hediyeleşeceğiz. Hediye de geldiği zaman da o hediyeyi de reddetmeyeceğiz ki Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Sonra ne diyor? وَلَا تَضْرِبُ الْمُسْلِم۪ينَ ve Müslümanlara da dövmeyin diyor. Çünkü hani dövme nedir? Karşıdaki kardeşine, arkadaşına neyse vurmadır. Vurduğun zaman ne yapar? Canı acır. Canı acıdığı zaman bu onun içinde bir uhde kalır. Değil mi? Sana karşı bir nefret oluşur. Bunlar insanların unutmayacağı şeylerdir. Hani iyilik yaparsın, o unutulmaz faydasını görürsün. Kötülükler de ne yapar? İnsanın ruhunda derin yaralar bırakır. Onun için dövmeyeceksin, vurmayacaksın. İnsan nedir? En yakından başlayacak. Bir eşler dövmeyecek, çocuklar dövülmeyecek. Ondan sonra komşular şu buydu buydu dövülmeyecek. Müslümanlara dövülmeyecek. Hani sen güçlüsün, kuvvetlisin. İşte karşıma çıkanı ezerim, perişan ederim, yıkar geçerim. Mantığı nedir? Doğru bir mantık değildir, yanlıştır. Ve İslam öyle bir güzellik getiriyor ki dostluğu zedeleyecek, arkadaşlığı zedeleyecek, muhabbeti ortadan kaldıracak, sevgi ortadan kaldıracak, nefret tohumları ekecek her türlü davranışı yasaklıyor. Güzel olan davranışları da ne yapıyor? Emrediyor. E kötü olan nedir? Bir insana dövmek, o insana vurmak, vücudu yara olacak. Ondan sonra acı çekecek. Bunlar güzel bir şey değil ki, bir insana hakkımız yok ki. Ona vurmaya, ona dövmeye, işte onun vücudunda bir yara meydana getirmeye, onun vücudunda bir iz meydana getirmeye hakkımız yok. Neticede bu beden Allah-u Teala'nın insanlara bir emanetidir. Kişiler de ne yapacak? Bu emaneti koruyacak. Önce kişi kendi nefsini, bedenini koruyacak. Sonra da ne yapacağız? Biz de şahısların dokunulmazlık hakkı bulunduğundan dolayı kimsenin bedenine böyle fiili müdahalede bulunmak suretiyle vurmayacağız. Bu nedir? Kulların üzerindeki haklarından birisidir ki Peygamberimiz de bu şekilde ne diyor? Müslümanları dövmeyiniz. Ha, hediyeyi kabul edin, hediyeyi reddetmeyin. Davete icabet edin. Biri kimse çağırdığı zaman Müslüman kardeşiniz, onun davetine icabet edin. Özellikle düğün için. Ve Müslümanları da dövmeyin şeklinde bizlere buyurmak suretiyle böyle güzel bir nasihatte bulunuyor. Aradaki muhabbetin artması, saygı ve sevginin çoğalması, toplumun huzurlu bir şekilde devam etmesi için. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuş-ı Revan-ı Adil radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Hiç umar mıydın? Şehit ceddim, yıkılsın hanumanım, hiç umar mıydın? Yarılsın yer ve çöksün asumanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın cesetten ruh çekilsin, boş kovan olsun? Kararsın günlerim, donsun da kanın, hiç umar mıydın? Umar mıydın gülistanımda baykuşlar ötüp dursun, tutulsun hem de lal olsun sebanı, hiç umar mıydın? Umar mıydın dilim sussun, esaret bağı bend olsun, asırlardan uzun olsun her anı, hiç umar mıydın? Umar mıydın sokaklar zulmelinden hep perişanken, zulümden bir haber olsun bu canım, hiç umar mıydın? Umar mıydın şımarsın, nara atsın kaltaban, vursun, yıkılsın tarumar olsun cihanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın gözümden yaş revan olsun, dilim sussun, o suret derbeder bir Müslümanım, hiç umar mıydın?

0: Rahmetin söz kesilmiş halisin sen. Tebessümünün kıvrımından okuyoruz sonumuzun sonsuzluğa aktığını. Susuşundan sonsuz denizlerin mavisini taşırıyoruz gönüllerimizin kıyısına. Eğik bir hurma dalı nezaketinde yırtıyorsun gözlerimizdeki perdeyi. Nabzımıza can oluyor dudağına değen heceler. Küllenmiş ümitlere köz sunuyor yağmur kokulu hecelerin. Tükenişlerimizin üzerine merhem diye dokunuyor şefkatli bakışın. Sessiz sızılarımızın yanağına bin teselli oluyor İnci dişlerini seyrettiğimiz gülüşleri. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Rahman'ın her şeye muhtaç olan yaratılmışlara şefkatle eğilişinin nur kavisi oluyorsun gönlümüze. Yüzü yerde gezen, umutları tükenmiş, utancına yenilmiş biz mücrimlerin kirpik uçlarına çiğ diye dokunuyorsun Gaffar'dan, Rahim'den, Tevvab'dan. Tutup yanağımızdan bir daha baktırıyorsun mütekellimin güneşler yakan, yıldız yıldız ışıldayan, çiçek çiçek fısıldayan muştu göğüne. Kendimizden ümit kesmişken biz kırık kanatlarımızı, umutsuz yakarışlarımızı nazlıyorsun merhametin kıblesinde. Senin gizli sorularına cevap diye geldi vahiy. Sen razı olmadın diye sessizliğe mevsimi geldi sözün. Sen derdine düştün diye nasiplendik kutlu söz ağacından. Sen aradın diye kalbimize yar oldu Kur'an. Sen gecede kalmak istemediğin için geldi sözün sabahı. Sen susadın diye türlendi şefkat sağına. Ah ki bilemedik, yağmur duasıymış meğer sancıların. Sonsuz bir yağmuru hak edermiş kalbinin tarlasında sakladığın umut çekirdekleri. Bahar rüyası görmüşsün bizim için sen. Melik'in mülkünde baş köşeye oturtuluşumuzun sebebisin sen. Bizsiz de edebilen, biz olmasak hiçbir şeyi eksilmeyen Subhan'ın vazgeçilmezi olduğumuza emin olduk senin yüzünden. Ehad ve Samed'in biriciği olduğumuza senin eteğine tutundukça inandık. Senin gül hatırına sulanırmış nice diken yeni öğrendik. Senin yanında durduk diye gül olmaya niyetlendik. Üzerimize titredikçe, kılımıza zarar gelmesin diye kendini paraladıkça sen, bildik ki nazlı bir misafir diye ağırlanıyoruz yeryüzünde. Sen ana yüreği gibi olup üzerimize kanatlarını indirdikçe kapısına vardık Rahman ve Rahim'in. Rauf ve Rahim'in arza düşen gölgesi diyebildikçe seni, çilekeş tebessümünde serinledik ebediyen. Öylece emin olduk izzetimizden. Öylece yüzümüzü kaldırdık yerden. Onca günahla kirlenmişken Rahman'ın umudu olduğumuzu bildik. Onca isyanımıza rağmen Rahman'dan umutlanabileceğimizi gördük sıcacık gözyaşlarında. Varlığımızı parçalayan talihsiz unutuş sen geldin diye son buldu. Nankörlüğün çirkin lekesi sen yanımızda olunca temizlendi ellerimizden. Kibrin kokuşmuş gölgesi sen uyarınca çekildi üzerimizden. Değerimizi düşüren sahipsizlik, sözün ağırlığını omuzlarında taşıdın diye bitti. Sözün muhatabı sayıldık sayende. İstemesi önemsenenlerden olduk. Bize bizden yakın garibe komşu olduk. Bizi bizden önce seven Vedud'un göz bebeği olduğumuzu senin duruşundan anladık. Sevmeyi de sevilmeyi de senin durduğun, senin olduğun halde olmakla sahici kılabildik. Senin yanında oldukça günahları görülmeyesice, hataları yok sayılasıca Habib olabileceğimize ümitlendik. Ayaklarımızı yerden kestin işte. Bak ki çoktan miracına tutunduk. Senin kulluk sevdan sayesinde başımızı Mahbub-u Ezeli'nin yakınlığına koyabildik. Sen yüzünü döndün diye Kabe'mizi bulduk. Kıblemize dönebildik. Biri bildik. Biri çağırdık. Biri istedik. Biri söyledik. Çokça ilahların merhametsiz yüzünden, taştan tanrıların vefasız gözlerinden medet ummaktan vazgeçtik. Ümitlerimizi soğuran uçurumlardan ayağımızı çekebildik. Kalbimizi yakan ateşten parmaklıkların ardından senin şefkatli sözlerin sayesinde kurtulabildik. Cemil'in ışığını düşürdün yüzümüze. Latif'ten incelikler serpiştirdin gönlümüze. İnceliklerin çizgisine yakıştırdın bedenlerimizi. Yüzümüzü günahlardan temizleyecek, alnımızı ak edecek yönelişleri senin namazınla bulabildik. Sen seviliyorsun diye, senin en çok sevildiğin yerde olduk da Afuv'un, Rahim'in nazarında teselli bulabildik. Bağışlanırız hatırına ey sevgili. Yok sayılır kötülüklerimiz, hatırlatılmaz günahlarımız. Öyle güzel, öyle özel, öyle tatlı, öyle severek bağışlanırız ki bağışlandığımızı da fark ettirmez bize Gafur-u Rahim. Utandırmaz bizi günahlarımızın hatırasıyla. Kendi gözlerimizin bile bize kınayarak bakmasına izin vermez. Unutturur bize de bir zamanlar
1: beyaz bir gül günah açar bağrında.
2: Gönlümüzden gönlümüze
1: mevsimlere dokunan tebessümün sıcağı, sana doğru akmayan ırmağın sığlığıdır. Gariplerin hüzünle alevlenen ocağı, sana doğru süzülen damlanın çığlığıdır. Maskesi çocukları aldatıyor ömrümün, uyku çıkmaz sokağın beynine vuran ağrı. Uğursuz ellerimde sararıp solmuştu dün, bugün bütün çiçekler açıyor sana doğru. Yine geçtim o kanlı badireler şehrinden, salyangoz işgaline direnen kalmamıştı. Çeşmeler simsiyahtı günahların kirinden, senden kopan hiç kimse bahtiyar olmamıştı. Aşkının büyüsüne kapılan kertenkele, kabuğunu sıyırmak için yollara düştü. Çevresinde acılar biriken bir heykele, beddua göklerinden bulutlar kara düştü. Ölülerin sessizce uyandığı o yerde ihtiyar olmamıştı sana varan bedenler. Ayrılık yine meyus kıvranıyor kabirde. Bakmamışlar yüzüne.

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yıl

0: Yıla aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Davet Radyo.
1: Öz Balboya günün sözünü sunar.
2: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneş zeval vaktinden kayması zamanıyla gecenin kararmasına kadar olan zaman içinde bulunan öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde namazı gereği gibi dosdoğru kıl. Sabah namazını da kıl. Zira sabah namazı şahitli bir namazdır. Şüphesiz Yüce Allah doğru söyler.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bolca bolca verdin gönül aşımı, aşkınla selettin şu gözyaşımı. Hiç kimseye eğmediğim başımı, yalnız sana eğdim, sana yöneldim. Beşer kazanında piştim pişeli, kimi üzgün gördüm, kimi neşeli. Kimi döner durur aşka düşeli, pervaneler gibi sana yöneldim. Bir ana serçenin iç güdüsünde, tavus kuşlarının ince süsünde, nice örümceğin ak örtüsünde, hep seni gördüm de.

gördüm. Arkası karanlık kapılar gördüm. Mezar taşlarında tapular gördüm. Mülk senindir dedim, sana yöneldim. Kul gördüm kuluna haset çekmede, kin tohumun nesil nesil ekmede, bir yudum su verse başa kakmada, muhtaç etme dedim, sana yöneldim. Kulunu hor görür üstten bakardım, bir söz ile nice gönül yıkardım, zulmün neşterine arka çıkardım, şimdi hicabımla sana yöneldim. Ne yaralar gördüm ilaç kâr etmez, ne hastalar gördüm gecesi bitmez, yine de sabreder isyana gitmez, hayran hayran bakar.

Taş yürekler gördüm, kurşunlar delmez. 100 adım giderim, bir adım gelmez. Vermeyen verenin kadrini bilmez. Bilen bilir dedim, sana yöneldim.

Daha nice yoldan sapanlar, dünya malın putlaştırıp tapanlar, haram harmanında hasat yapanlar, halime şükredip sana yöneldim. İnsan karıncaya hükmeder sandım. Bir gün bir yuvaya gizlice indim. Rızkına saygıyı görünce dondum. Nice ibret ile sana

de bulanlar, peşinden şeytana ortak olanlar, ölçüde tartıda yalan dolanlar, şahit ola ola sana yöneldim. Komşu kapısını usulca vurdum, aç mıdır, tok mudur gizlice sordum. İki lokmam vardı, birini verdim, rızanı almaya sana yöneldim. Evlatmış dünyada mürüvvet tacı, o tacı kaybetmek ne büyük acı. Sabır buyurmuşsun onun ilacı, o da sende diye sana yöneldim. Çektim gözlerimden gaflet tülünü, neyleyim mevsimlik dünya gülünü. Dilerim ki kulun ahir çölünü, gül gülistaneyle sana yöneldim. Rızan için karşılıksız verenler, rızan için gönüllere girenler, müjdelenmiş kalp gözünden görenler, müjdemi almaya sana yöneldim. Bilmedim verdiğin can kıymetini, bir nefes sağlığın has nimetini. Gerçi yüzüm yok ya, o rahmetini yine de ver diye, yine de ver diye sana yöneldim.

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir çare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kül demez de ya ne söylerler? Bize kül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca ve çine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de bühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarin yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söyler?

0: Gönlünüz Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tebük'ten Medine'ye dönüyor. Mescidinde iki rekat namaz kılıyor. Sonra mescidinde gelenlerle tebrikleşiyor, sohbet ediyorlardı. Tebük'e katılmayan münafıklar aslı olmayan mazeretler beyan ederek özür diliyor. Böylece kendilerini temize çıkardıklarını düşünüyorlardı. Bir de müminleri son derece etkileyen, üzerinde derin derin düşündüren üç mümin insanın durumu vardı. Bu üç güzel mümin Hazreti Ka'b bin Malik'ti, Hazreti Hilal bin Ümeyye'ydi ve Hazreti Murare bin Rebi'ydi. Savaşa katılmamışlardı ve hiçbir mazeretleri de yoktu. Onlar son derece sıkıntılı bir halin içindeydiler. Büyük bir utancın içinde alemlere rahmet olan Efendimiz'e geldiler ve gerçeği olduğu gibi dile getirdiler. Hiçbir mazeretlerinin olmadığını, cezalarını ise ona razı olduklarını dile getirdiler. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bizlere anlatıyordu. Anlatımına şöyle devam ediyordu. Resulullah Tebük'e varana kadar benden hiç söz etmemiş, Tebük'te bir grup mücahitle birlikte otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuş. Seleme kabilesinden bir adam, "Ya Resulallah, hurmalıkları ve kendini beğenmişliği onu bize katılmaktan alıkoydu," demiş. Muaz bin Cebel o adama müdahale etmiş, "Ne kadar kötü konuşuyorsun. Allah'a yemin olsun ki onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz," demiş. Resulullah ise hiçbir şey söylememiş. Resulullah'ın Medine'ye yaklaştıkları haberini alınca sıkıntım arttı. Ne yapacağımı, Resulullah ile karşılaştığımda ne diyeceğimi bilemiyordum. Yalan söylemeye karar verdim. Nasıl bir yalan söylesem kendimi Resulullah'a masum gösterebilirim diye düşündüm. Onu üzmek, onun gözünden düşmek büyük bir azaptı ve bunu istemiyordum. İkna edici bir yalan söylersem onun gözündeki değerimi kaybetmeyeceğimi umuyordum. Ancak Resulullah'ın Medine'ye girdiğini haberini alınca tüm şeytani düşüncelerden sıyrıldım. Düşündüğüm şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Sadece doğruyu söylemeye ve hiçbir şekilde yalana meyletmemeye karar verdim. Resulullah bir seferden gelince önce mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra da halkın arasına çıkar, onlarla konuşurdu. Bu sefer de aynısını yaptı. Namazını kılıp halkın arasında oturduğu zaman sefere katılmayıp Medine'de kalanlar yanına gelerek özür dilemeye başladılar. Medine'de kalmalarının gerekçelerini söyleyip yemin ediyorlardı. Böylece doğru söylediklerini ispatlamış oluyorlardı. Sonra da affedilmelerini istiyorlardı. Bu şekilde davrananların sayısı 80'den fazlaydı. Resulullah onların sözlerini ve yeminlerini dikkate alarak özürlerini kabul etti ama işin aslını da Allah'a havale etti. Resulullah'ın yanına gelip özür dileyenler arasında hasta olduğu için sefere katılmamış kimseler de vardı. Onlar durumlarını bildirerek özür dilediler. Söyledikleri doğruydu. Bunu herkes de biliyordu. Resulullah onlara acıdı, özürlerini kabul etti ve kendileri için Allah'tan af ve mağfiret diledi. Herkes bir şekilde özür dileyip uzaklaştıktan sonra ben yanına yaklaştım. Selam verdim. Kırgın bir gülümseyişle bana baktı. "Gel," dedi. Yaklaşıp önüne oturdum. "Neden geride kaldın? Halbuki sen akabede biatın sorumluluğunu isteyerek yüklenmiş birisin," dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Üzüntü ve utançtan ne diyeceğimi bilemiyordum. Kendimi zorladım ve hiç yalan söylemeden konuşmaya başladım. Ya Resulallah, vallahi senden başka her kim olursa olsun, ileri söyleyeceğim özürle kendimi affettiririm. Çünkü ben tartışmada, ikna edici konuşmada güçlü, yetenekli birisiyim. Karşımdakini çok kolaylıkla ikna eder, görüşüme dahil ederim. Ancak şunu biliyorum ki, ben bugün burada sana karşı yalan söyleyip seni ikna etsem bile çok geçmeden Allah işin iç yüzünü açıklar ve beni rezil eder. Yapmam gereken sana doğruyu söylemektir. Doğruyu söylediğim zaman seni kızdıracağım biliyorum ama bu durumda Allah'tan affımı dilemem kolaylaşacak. Vallahi geri kalmam konusunda söyleyecek hiçbir özrüm yok. Ben sefere katılmayıp geri kaldığım gün engelleyici bir duruma sahip değildim. Hatta her zamankinden daha müsaittim. Ben bunları söyleyince Resulullah, Ka'b doğru söyledi. Şimdi kalk ve git. Allah senin hakkında hükmünü verinceye kadar bekle buyurdu. Kalkıp doğruca evime gittim. Ben evime gidince bazı tanıdıklarım gelip, biz senin daha önce bir günahına, yanlışına şahit olmadık. Sen diğerleri gibi özür dileyip kendini kurtarman yerine kendini rezil etmeyi seçtin. Halbuki Resulullah'a kolaylıkla özür dileyebilir ve kendini affettirebilirdin. Böyle davranmakla yanlış yaptın dediler. Dostlarımın bu sözleri üzerine bir an yaptığıma pişmanlık duyup tekrar Resulullah'a giderek biraz önceki söylediklerimi yalanlayıp özür dilemek ve kendimi affettirmek istedim. Bu düşünceler içerisindeyken bu konuda benimle benzer durumda olan var mı diye sordum. Senden başka iki kişi daha var. Onlar da senin söylediğine benzer şeyler söylediler dediler. Onların kimler olduğunu sordum. Mürare bin Rebi ile Hilal bin Ümeyye'nin ismini söylediler. Her ikisi de Bedir'de bulunmuş iyi kimselerdi. Onların yaptığı gibi davranmakla doğru yaptığımı düşünüp şeytanın aklıma soktuğu son düşüncelerden de sıyrıldım. Bu sırada Muaz bin Cebel ile Ebu Katede geldiler. Arkadaşlarımın sözlerini duymuşlardı. Bana doğrusunu yaptın. Sakın bu arkadaşlarına uyma. Doğru olmaya devam et. Umuyoruz ki Allah senin durumunu rahatlatacak, sıkıntını giderecektir. Seni bu durumdan kurtaracaktır dediler. Hazreti Ka'b bin Malik, onunla aynı durumda olan Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi sıkıntılı bir şekilde bekleyişin içindeydiler. Durumlarının açığa çıkacağı ve rahatlayacakları bir durumu bekliyorlardı. Resulullah'tan talimat geliyordu. Resulullah tüm Müslümanların bu üç kişiyle görüşmelerini ve konuşmalarını yasaklıyordu. Resulullah'ın bu yasağı ayetin gereğiydi. Çünkü o günlerde vahyolunan bir ayet, sefere katılmayıp Medine'de kalan münafıklarla görüşülmesini ve konuşulmasını yasaklıyordu. Tövbe suresinin 95. ayetiydi. Seferden döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz ayetin emri gereği söz konusu üç Müslümanla görüşülmesini ve konuşulmasını yasakladı. Çünkü o aşamada bu üç mümin de münafıklarla aynı safta gözüküyorlardı. Bu yasağı takip eden günleri Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Resulullah sefere katılmayıp geride kalanlarla konuşulmasını yasakladı. Bunun üzerine bütün Müslümanlar bizden uzak durmaya ve konuşmamaya başladılar. Bizi görünce yüzlerini ekşitiyor, sırtlarını dönüyorlardı. Bu dayanılması zor bir durumdu. Dünyada yapayalnız kalmıştım. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen beni sıkmaya başladı. Dünyam değişti. Dünya artık tanıdığım bir yer değildi. Bu hal 50 gün devam etti. Diğer iki arkadaşım evlerine kapandılar. Hiç dışarı çıkmıyorlardı. Sürekli ağlıyorlardı. Üzüntüden perişan olmuşlardı. Ben onlara göre daha güçlü ve dayanıklıydım. Dışarıya çıkıyor, pazarı geziyor, namaz vakitleri mescide gidip namazımı kılıyordum. Fakat hiç kimse benimle konuşmuyordu. Bazen namaz sonrasında Resulullah'a yaklaşıp selam veriyordum. Selamımı alacağını umuyor ve selamımı alıp almadığını anlamak için dudaklarının oynayıp oynamadığını görmeye çalışıyordum. Yine çoğu zaman namaz sırasında Resulullah'a yakın durmaya özen gösteriyordum. Belki bana bakar da yüzünün yumuşadığını görürüm diye umutlanıyordum. Ancak benim kendisine baktığımı hissedince yüzünü başka tarafa çeviriyordu. Bana karşı kırgın tavrında en ufak bir değişiklik yoktu. Tüm Müslümanların benimle konuşmadığı, benden uzak durduğu, dünyanın daralıp beni sıktığı günlerin birisinde Ebu Katade'nin bahçesine gittim. Ebu Katade amcamın oğluydu. Kendisini çok severdim. Onu bahçede görünce yaklaşıp selam verdim. Selamımı almadı. Bunun üzerine, "Ya Ebu Katade, Allah için doğru söyle. Sen benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun?" dedim. Sustu, bir şey söylemedi. Sorumu tekrarladım. Yine sustu. Sorumu üçüncü kez tekrarladım. Bunun üzerine sadece, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi. Dayanamadım, ağlamaya başladım. Bahçeden ayrılıp doğruca evime gittim. Sabaha kadar ağladım. Sabah olunca çarşıya çıktım. Ne yapacağımı bilmez bir halde çarşıda dolaşıyordum. Şam'dan buğday satmak için Medine'ye gelmiş Nebatil'i gördüm. Nebatil'i çevresindeki insanlara "Ka'b bin Malik'i bana gösterin" dediğini duydum. Nebatil'i'ye beni gösterdiler. Nebatil yanıma geldi. Gassan emiri tarafından bana yazılmış bir mektup verdi. Mektubu açınca, "Duyduğuma göre sahibin olan şahıs seninle konuşmuyor ve halk sana sıkıntı veriyormuş. Sen horlanacak ve kaybedilecek birisi değilsin. Yanıma gelmeni isterim. Eğer davetimi kabul eder, yanıma gelirsen sana yakışan bir iyilik ve ihsanla karşılaşacaksın," diye yazdığını gördüm. Mektubu okuyunca, "Bu da bir başka imtihan. Müşriklerden birisi içine düştüğüm halden dolayı hakkımda bir umuda kapılmış," dedim. Yapılan daveti hiç dikkate almadım, mektubu ateşe atıp yaktım. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesip konuşmamaya başlamalarının üzerinden 40 gün geçmişti. O gün Huzeyme bin Sabit gelerek Resulullah'ın eşimden ayrılmamı emrettiğini bildirdi. "Eşimi boşamam mı gerekiyor?" diye sordum. "Hayır, boşaman gerekmiyor, ayrı kalman yeterli," dedi. Resulullah'ın diğer iki arkadaşıma da aynı emri verdiğini öğrendim. Eşime, "Kalk, anne babanın yanına git. Allah durumu açığa kavuşturana kadar da orada kal," dedim. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde Tebük'e katılmamışlardı. Aslında onların gönül dünyalarında katılmamak diye bir düşünce, bir duygu yoktu. Ama ihmalkar davranmaları böyle bir sonucu doğurmuştu. Bu büyük bir ihmalkarlıktı. Bunun cezasız kalması düşünülemezdi. Tebük, Müslümanların ölüm kalım savaşıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü

şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim, o halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Öz Balboya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.

0: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Bir Peygamberler Tarihi programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Şiit aleyhisselam.

Şit Aleyhisselam'ın babası Adem Aleyhisselam, annesi de Hazreti Havva'dır. Şit Aleyhisselam'ın doğuşu. Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil, kardeşi Habil'i kıskanarak öldürdükten 5 yıl sonra Şit, Hibetullah Aleyhisselam doğdum. Allah bunu sana Habil'in yerine verdi, dedi. Hibetullah'a Arapça'da şes, Süryanice'de şas, İbranice'de ise şis denir. Şis aleyhisselam doğunca Adem aleyhisselam da bu hibetullah'tır, Allah'ın hibesidir demiş ve Habil'den dolayı yemin etmiştir. Hazreti Havva şise hamile olunca alnında parıldamaya başlayan nur şisi doğurduğu zaman onun alnına geçirmişti. Adem aleyhisselam bundan şisin kendisinden sonra yerini tutacağını anlamıştım. Şis aleyhisselamın alnında parlayan peygamberlik nuru zevcesine, oğlu Enuş doğduğu zamanda Enuş'un alnına, ondan da oğlu Kaynan'ın alnına geçmiş, asırlar boyunca alından alına geçmiş durmuş ve nihayet Abdülmuttalip'ten Abdullah'a ve ondan da Hazreti Muhammed aleyhisselama geçip son temelli sahibinde karar kılmıştır. Şit aleyhisselamın bazı faziletleri ve peygamberliği. Şit aleyhisselam, Adem aleyhisselamın oğullarının en ulusu, en üstünü, Adem aleyhisselama en sevgilisi ve ona en çok benzeyeni idi. Adem aleyhisselam vefatından 11 gün önce Şit aleyhisselama, "Ey oğulcuğum, sen benden sonra halifemsin" diyerek vazifesini takva üzere yürütmesini tavsiye ettim. Onu bir vasiyetname ile yerine vekil bıraktım. Bunu Kabil'den ve Kabil oğullarından gizli tutmasını ona emrettim. Gece ve gündüz saatlerini ve her mahlukun Allah'a hangi saatlerde ne gibi ibadetler yaptıklarını bildirdim. Vuku bulacak tufan hakkında da bilgi verdim. Adem aleyhisselam, Kabil oğullarının zina ve içkiye düştüklerini, bozulduklarını görünce de Şit aleyhisselamın oğullarına da Kabil oğulları ile evlilik bağlantısı kurmamalarını tavsiye ettim. Yüce Allah, Adem aleyhisselama 21, Şit aleyhisselama da 29 sahife indirip, Şit aleyhisselamı bu 50'yi bulan sahifelere göre hareket ve amel etmekle mükellef kıldım. Yüce Allah'ın Âlâ suresinin 18. ayetinde andığı Suhuf-u Ula, Hibetullah Şis bin Adem aleyhisselam ile İdris aleyhisselama indirilmiş olan sahifelerdi. Peygamberlik, din, ibadet ve Yüce Allah'ın hak ve şeriatlerine göre hareket Şit aleyhisselamda ve oğullarında bulundu. Şit aleyhisselamın yurdu dağın başında, Kabil oğullarının yurdu ise vadinin altında idin. Şit aleyhisselam Allah'ı takdis ve tenzihten geri durmaz, kavmine de Allah'ın buyruklarını yerine getirmekten sakınmalarını, Allah'ı her türlü noksan, eksik sıfatlardan uzak tutmalarını ve daima iyi işler işlemelerini emrederdim. Bunun için Şis oğulları ve kadınları arasında ne düşmanlık, ne kıskançlık olur, ne kin tutulur, ne suçlama yapılır, ne yalan söylenir, ne de boş yere yemin edilirdi. Bunun için Şis oğulları ve kadınları arasında ne düşmanlık, ne kıskançlık olurdum. Onlardan herhangi biri yemin etmek istediği zaman ancak Habil'in kanı üzerine yemin olsun ki derdim. Adem aleyhisselamdan sonra oğullarından Kabe'nin onarımını ilk defa taşla ve çamurla yapan da Şit aleyhisselamdı. Şit aleyhisselam vefat edinceye kadar Mekke'de kalmaktan, hac ve umre yapmaktan geri durmadı. Şit aleyhisselam vefat edeceği sırada yerine oğlu Enuş'u bırakıp ona Adem aleyhisselamın tabut içindeki cesedini korumasını, Allah'ın buyruklarını yerine getirmemekten sakınmasını
ve kavmine de bunu Allah'a güzelce ibadet etmelerini emretmesini istemiştim. Oğullarına bereket duası yaptı. Oturdukları mukaddes dağdan inmemelerini, çocuklarının da orada inmelerine engel olmalarını ve lanetlenmiş Kabil'in çocukları ile düşüp kalkmamalarını hakkında Habil'in kanı üzerine ant verdi, sonra da vefat ettim. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Şiit aleyhisselam vefat ettiği zaman 912 yaşında idi. İdris aleyhisselam da o zaman 20 yaşında bulunuyordum. Şiit aleyhisselamın oğlu Enuş, babasının cesedini özel bir ağaç zamkı ile ve tarçın gibi kokan ağacın kokusu ile kokuladı. Şiit aleyhisselamın cenaze namazını oğulları, oğullarının oğulları ve kızları ve kızlarının oğulları gelip kıldılar. Adem aleyhisselamın oğullarından Şiit aleyhisselamdan başkasının nesli devam etmeyip kesilmiş, Şiit aleyhisselam böylece Ebu'l-Beşer olan Adem aleyhisselamla birlikte bütün insanların soylarının varıp dayandığı soy direği olmuştu. Şiit aleyhisselamdan sonra bütün Şiit oğullarının nesepleri Şiit aleyhisselama ulaşmadığı gibi İdris aleyhisselama kadar da onlardan vahiy ve peygamberlik de bulunmamıştır. Rivayete göre Şiit aleyhisselam da Mekke dağlarından Ebu Kubeys dağındaki mağaraya gömülen ebeveyninin yanına gömülmüştür.

Şit aleyhisselamla İdris aleyhisselam arasındaki soy direği atalar. Şit aleyhisselamdan sonra oğlu Enuş, babasının ve dedesinin vasiyetini korudu. Allah'a en güzel şekilde ibadet ettim. Kavmine de Allah'a en güzel şekilde ibadet etmelerini emrettim. Yeryüzünde ilk kez hurma ağacı diken Enuş idi. İlk kez sadaka veren ve vermeyi teşvik eden de o idi. Enuş vefat edeceği sırada bütün oğulları için bereket duası yaptım. Onları oturdukları mukaddes dağlarından aşağıya inmekten ve içlerinden herhangi bir kimsenin lanetlenmiş Kabil'in oğulları ile düşüp kalkmasına meydan vermekten nehyettim. Oğlu kaynağını da yerine bıraktı ve kendisini Adem aleyhisselamın tabut içindeki cesedi ile de ilgilenmekle görevlendirdim. Onun yanında namaz kılmalarını ve Allah'ı çokça takdis etmelerini emrettikten sonra vefat ettim. Vefat ettiği zaman 965 yaşında idim. Enoş'un alnındaki peygamberlik nuru parıldardı. Habil'in katili Kabil de onun zamanında öldürülmüştür. Enoş'un oğulları ve oğullarının oğulları Kaynan, Mehlail, Yert, İdris, Mettu, Şelah ile kadınları ve onların oğulları toplanıp Enoş'un cenaze namazını kıldılar. Kaynan, latif, müttaki ve Allah'ı çok takdis edici bir zat idi. Kavmini Allah'a itaat ve güzelce ibadet etmeye, Adem ve Şit aleyhisselamın vasiyetlerini tutmaya davet ve teşvik ettim. Kaynan'ın alnında da peygamberlik nuru parıldardı. Kaynan vefat edeceği sırada oğulları için bereket duası yaptı. Aralarından hiçbir kimsenin oturdukları mukaddes dağdan lanetlenmiş Kabil oğullarının yanına inmemeleri için onlara Habil'in kanı üzerine ant verdim. Yerine oğlu Mehail'i bıraktım. Kaynan 920 yaşında vefat ettim. Kaynan vefat edince oğulları ve oğullarının oğulları Mehlail, Yert, Mettu, Şelah ve Lemek ile kadınları ve onların oğulları toplandılar, Kaynan'ın üzerine cenaze namazı kıldılar. Mehlail zamanında Adem oğullarının seyyidi ve ulu kişisi idi. Mehlail, kavmini yüce Allah'a ibadet ve taata devam ettirdi. Onlara babasının vasiyetini yerine getirtti. Vefatı yaklaştığı sırada Mehlail oğlu Yerdi, kendisine halef tayin ve Adem aleyhisselamın tabununu ona vasiyet ettim. İlimleri öğrettim. Alemde cereyan edecek şeylerden haber verdim. Adem aleyhisselama indirilmiş olan hükümdarların sırrı kitabı Mehlail'de bulunuyordu. Mehlail 895 yaşında vefat ettim. Mehlail'in vefatından sonra yerine geçen oğlu Yert, imanlı, tam amelli, kendisini Allah'a ibadet ve taata vermiş, gece gündüz çok namaz kılan bir zat idim. Kabil oğullarında öteden beri içki, zina düşkünlüğü, hayasızlık ve ateşe tapmak gibi türlü kötülükler vardı. Çeşit çeşit çalgı aletleri de edinmişlerdim. Kadın erkek, genç ihtiyar sık sık toplanıp davul, düdük, zurna, def çalarlar, güler oynarlar, nara atarlardı. Hatta onların seslerini dağda oturan Şit oğullarından bazıları duyarlardı. Onların bu meclislerine gençlerinden ziyade yaşlılar düşkündüler. Günah olan her kötülüğü işlemekte birleşmişlerdim. Zaman uzayınca Şit oğulları da aralarında gereğini titizlikle yerine getire geldikleri ahd ve misaklarını bozdular. İçlerinden 100 erkek oturdukları mukaddes dağlarından inip amca oğullarının ne yaptıklarını görmek istediler. Yert bin Mehlail bunu haber alınca hemen yanlarına vardı, onlara "Allah aşkına yapmayınız," dedim.
Atalarının bu husustaki vasiyetini ve kendilerinin Habil kanı üzerine yaptıkları anda hatırlattım. Kendilerine vaaz ve nasihatte bulundu ise de dinlemediler. Oğlu İdris aleyhisselam ayağa kalkıp, ''İyi biliniz ki içinizden kim babamız yerdi dinlemeyerek dağımızdan inerse, biz de onun bir daha dağımıza çıkmasına meydan vermeyiz.'' dedin. Fakat onlar yine de inmekten başkasına yanaşmadılar. Dağdan Kabil oğullarının yanına indiler, Kabil oğullarının kadınları Şit oğullarının yanlarında tutup bırakmadılar. Bundan sonra Şit oğullarından 100 kişilik ikinci bir erkek kafilesi daha, ''Kardeşlerimiz ne yapıyorlar?'' diyerek dağdan onların yanına indiler. Onları da Kabil oğullarının kadınları tutup bırakmadılar. Daha sonra bütün Şit oğulları dağdan onların yanına indiler, azgınlık ve onlarla evlilik yapıldı. Birbirlerine karıştılar. Kabil oğulları yeryüzünü dolduracak kadar çoğaldılar. Fakat tufanda hepsi boğulup yok oldular. Yert bin Mehlail vefat edeceği sırada oğulları için bereket duası yaptı. Onları oturdukları mukaddes dağdan aşağıya inmekten nehyettim. Siz her ne halde er geç aşağı yere ineceksinizdir. İçinizden hanginiz en son inecek olursa, atamız Adem'in içinde cesedi bulunan tabutunu indirsin. Sonra da bize tavsiye edildiği gibi onu arzın ortasına yerleştirsin dedim. Oğlu İdris aleyhisselamı yerine bırakıp Kenz mağarasına namaz kılmaktan ayrılmamasını ona emrettim. Yert bin Mehlail vefat ettiği zaman 965 yaşındaydım. Yert bin Mehlail vefat edince oğulları ve oğullarının oğulları Unnu, Mettuşelah, Lemek ve Nuh aleyhisselamlar toplandılar, babalarının üzerine cenaze namazı kıldılar.

Adem oğulları arasında putperestlik ne zaman ve nasıl başladı? Rivayete göre Kabil kardeşi Habil'i öldürünce babası Adem aleyhisselamdan korkarak Yemen'e kaçtı. Şeytan ona Habil'in kurbanını ateşin yakması ve kurbanının kabul olunması onun ateşe hizmet ve ibadet etmesi yüzündendi. Sen de öyle yap diye telkinde bulundum. Bunun üzerine Kabil bir ateş evi yapıp içinde ateş yakarak ona tapmaya başladım. Put, ağaçtan veya altın veya gümüşten insan şeklinde yapılırsa ona sanem, taştan yapılırsa ona da vasen denir. Şiit oğulları önceleri gelir, Adem aleyhisselamın Nevz veya Bevz dağındaki mağarada bulunan cesedini ziyaret eder ve ona tazimde bulunurlardım. Kendisi için Allah'tan rahmet dilerlerdim. Kabil bin Adem oğullarından bir adam, ''Ey Kabil oğulları, Şiit oğulları Adem'in cesedinin çevresinde dönüp dolaşarak ona tazimde bulunuyorlar. Sizin ise böyle bir şeyiniz yok.'' dedi ve onlar için bir put yonttu. Tarihte ilk put yapan adam bu oldu. Kur'an-ı Kerim'de Ved, Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesir diye adları anılan putlar, rivayete göre Adem aleyhisselamın oğulları veya oğullarının oğulları idiler. Bunlar iyi amelli kişilerdi. Halk bunlara uyarlardı. Süva'nın Şis aleyhisselamın oğlu olduğu, Yavuz, Yavuk ve Nesr'in de Süva'nın oğulları oldukları da rivayet edilir. Bunlar öldükleri zaman adamları, keşke onların suretlerini bize bir yapan olsaydı da kendilerini hatırladıkça bizi ibadete teşvik etmiş olurdu, dediler. Onlara yakınları çok ağladılar. Kabil oğullarından bir adam, ''Ey kavmim, ben can vermeye güç yetiremem. Ama size onların suretine göre 5 tane put yapsam, yontsam olmaz mı?'' dedi. Onlar da, ''Olur'' dediler. Bunun üzerine Kabil oğullarının put yapıcısı onlar için Ved, Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesr'in suretlerine göre 5 tane put yonttu, dikti. Adlarına put dikilenlerin kardeşleri, amcaları ve amcaoğulları gelip bu putların çevrelerinde koşarak dolaşırlar ve onlara tazimde bulunurlardı. O asır böylece geçti. Yert bin Mehlail bin Kaynan bin Enuş bin Sis bin Adem zamanında da böyle yapıldım. Bazı kimseler İslamiyet'ten döndü. 2. asır gelince bu putlara ilk çağınkinden daha çok tazimde bulundular. 3. asır gelince bizden öncekilerin şu putlara tazimleri ancak Allah katında şefaat etmelerini umdukları içindi diyerek onlara tapmaya başladılar, küfürlerini arttırdılar. Bunun üzerine Yüce Allah onlara İdris aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. İdris aleyhisselam onları putlara tapmaktan men ve Yüce Allah'a ibadete davet ettim. Fakat onlar İdris aleyhisselamı yalanladılar. Yüce Allah da onu yüksek bir makama kaldırdı. Putperestlik Nuh aleyhisselamın zamanına kadar artmakla devam etti. Yüce Allah Nuh aleyhisselamı peygamber gönderdi. Nuh aleyhisselam onları Yüce Allah'a ibadete uzun zamanda davet etti. Fakat onlar Nuh aleyhisselama karşı koydular ve kendisini yalanladılar. Nuh aleyhisselam onlarla başa çıkamayınca kendisini ve yanındaki müminleri onlardan kurtarması için Allah'a dua ettim. Yüce Allah da onları tufan suyunda boğdu. Tufan suları Nevz veya Bevz dağından 5 putu sürükleyip yere indirdim. Suların şiddetli akışları onları ülkeden ülkeye sürükledi, nihayet Cidde toprağına attı. Sonra sular çekildi. Esen rüzgarlar putların üzerine toprak yığdı. Değerli dinleyenler, Bir Peygamberler Tarihi programımızın daha sonuna geldik.
Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir.

0: D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ey dünya, bak şimdi herkes kafileler halinde mahşer yerinden büyük mahkemeye doğru akın etmiş gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Büyük mahkemede sıra bize gelince yüce yaradana ne cevap vereceğiz? Söyle dünya, ne cevap vereceğiz? İnkarcılığımız, bencilliğimiz, zalimliğimiz, Allah'a ve peygamberine itaat etmeden, kitaba aldırış etmeden, senin mülkünde, senin indirdiklerini inkarla bir hayat yaşadık mı diyeceğiz? Söyle dünya, ne diyeceğiz? Hani inkar ettiğimiz, yalanladığımız, gelmesi hususunda elçilerle alay ettiğimiz gün bugün dünya. O gün bugün. Keşke toprak olsaydım. Keşke hiç yaratılmasaydım da dünyadayken yalanladığımız bugün başımıza gelmeseydi. Keşke senin süsüne, cazibene kanmasaydım. Ne olurdu şeytanın vesveselerine aldırış etmeseydim? Ne olurdu nefsimin peşinden koşmasaydım da Rabbime kul olup onun rızasını kazansaydım? Ama pişmanlık duymakta çok geç kaldık. Af dileme yeri burası değil dünya. Burası değil. Burası hesapların görüldüğü, büyük mükafatların verildiği, acıklı ve elim azap yeri dünya. Yaptıklarımızın karşılığının verildiği yer burası. Burası mahşer meydanı. Burası er meydanı dünya. Er meydanı. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir. Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak? O gün inkar edip peygambere baş kaldırmış olanlar yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler. Bilemedik Allah'ım, bilemedik. Dünya denilen yerde seni unuttuk. Dünyaya daldık. Ömür hiç bitmeyecek sandık. Ölüm ne zaman kapımızı çaldı, hele onu hiç anlayamadık. İyilerle dostluk kurmadık. Hatta seni sevenleri ve sana uyanları hep kınadık. Alay ettik. Onlara düşmanlık besledik. Cennet, cehennem, kıyamet, yeniden dirilme, bunlar boş laflar dedik. İnanmadık. Şeytana ve yoldaşlarına uyduk. Şimdi huzurunda, terazinde, elimiz kolumuz bağlı, korku içinde bekleşiyoruz Allah'ım. Keşke anamdan doğduğum an ölseymişim. Keşke, keşke. Ey insanoğulları, ben size şeytana tapmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur diye bildirmedim mi? Andolsun ki o, sizden nice nesilleri saptırmıştı. Akletmez miydiniz? İşte bu, size söz verilen cehennemdir. Bugün, inkarcılığınıza karşılık oraya girin. İşte o gün, ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Neler yapmışım böyle? Aman Allah'ım! Bu kitapta en ufak bir eksik bırakmamış, hepsini yazmış. Elçilerin söylediği her şey harfi harfine doğruymuş. En ufak bir şeyi dahi atlamamış. Eyvah! Eyvah dünümüze! Eyvah bugünümüze! Kitabını önden ve sağdan alanların yüzü ne kadar da mutlu. Korkudan eser yok yüzlerinde. Alınlarında ve yüzlerindeki nurda ne kadar güzelmiş öyle. Mutluluktan uçuyorlar. Cennete doğru. Çocuklar gibi. Sevinçle gidiyorlar. Bunlar benim dünyadayken alay ettiğim, zavallılar olarak nitelediğim, beğenmediğim salih kullar. Allah'ı, Resulünü seven insanlar. Keşke ben de dünyadayken onlar gibi Allah'ı ve Resulünü severek yaşasaymışım. Keşke ben de namaz kılıp oruç tutsaymışım. Ne olurdu ben de Allah yolunun yolcusu olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi. Eyvahlar! Yazıklar olsun bana! Yazıklar olsun! Bir de kitaplarını arkadan ve soldan alanlar var. Yüzleri kapkara. Hepsi de korkudan titriyor. Ayakta duracak mecalleri yok sanki. Ya Rabbi, hiç böyle yüzler görmemiştim. Ne kadar çirkin, ne kadar korkunçlar. Kimse konuşmuyor, kimse bakmıyor. Zaten onların da kimseye bakacak yüzleri kalmamış. Alınlarında cehennem damgası var. Herkes lanet ediyor. Diyorlar ki, Yüce Yaradan, Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celle de onlara bakmıyormuş. Kulakları sağır eden feryatlarını ise kimse işitmiyor. Kimse duymuyor. İşte o gün ağızlarını mühürleriz de bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına tanıklık eder. Dilesek onların gözlerini kör ederdik de yol bulmaya çalışırlardı. O zaman nasıl görürlerdi? Dilesek onları oldukları yerde dondururduk da ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara iyi haber yoktur. Melekler, iyi haber size yasaktır, yasak derler. Yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz. Cehennem kapıları açılınca, amel defteri arkadan ve soldan verilenleri can yakıcı, bel kırıcı bir azap yakalayıverir. İşte dünyaya kananların sonu. İşte Allah'ı unutanların son durumu. Peygamberle alay edenlerin, kitabı yasaklayıp hevayı iktidar yapanların acıklı son finali. Allah'ın mülkünde Allah'a kul olması gerekirken Allah'a kafa tutanların inkar ettikleri o gün, bugün, kıyamet günü, hesap günü, mükafat ve cennet günü, ceza ve cehennem günü, mahşer günü.
2: ...91.0...

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Aşk ölümcül bir hülyadır. Hülya tatlı bir andır. Süzülür dibine servi ağaçlarının, zambakların, sevda çimenlerinin. Dağlarda duman duman tütüyor sıla. Sıla'da garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği, serzeniş, mızrakları cazibesiyle kıran, saçları darmadağın bitimsiz bir hicrandır. Nefettan sarayların cilvekar yalnızlığı, ne de bezirganları küçümseyen sultandır. Gezinir içimizde, hülya tatlı bir andır.

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp hülyayı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum, yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kâh takılır uzaktan bir belanın sesine, kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

emane bro. Nola kurban edersem can sana. Bin benim gibi ider her lansa can kurban sana. Mihrini canda ezelden saklar idim. Sanma kim dar-ı dünyada görüp hayran olup duracağım sana. Dilde gamzen zahmına merhem didim dilber dedi. Tiri müjganım yeter her lahzada derman sana. Pertevi hüsnün meğer eflake düşmüş ay o gün. Gece gündüz rezm vurup olmuş durur hayran sana. Hubluk sende tamam olduğuna hacet budur. Katibi kudret ki yazmış ol hattı reyhan sana. Hune dil yaşınla adli, erçi seyl oldu diri. Kanlı yaşın görecek, rahmeylemez canan sana.

Didara talip olan olmaz cinana muhtaç. Canana ihtiyacit, gel olma cana muhtaç. Kaşınla kirpiğinden kattüme gamze bestür. Şemşir zenler olmaz tiru kemana muhtaç. Ol afitabın gitsem haki derinde mesken. Bir zerre olmaz idi kasr-ı cinana muhtaç. Çün macera bilindi, başından oldu takrir. Ol mesnekim ıyan, olmaz beyana muhtaç. Adli, nigara halün arzit, niyaz birle. Derviş olanlar

Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa, ta ezel mahbubi cananım Muhammed Mustafa, nura gark ettin semavat-ü zemini serteser, talatınla şems-i tabanım Muhammed Mustafa. Bab-ı lütfundan beni tard etme ey kenzil kerem, hafiyezdan ile lerzanım Muhammed Mustafa.

0: 91.0.
1: Bir zamanlar şendi, gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağrıdı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim. O aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan bendiği kim devirecek? Aç gözlü dur nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O oburla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi şu insanoğlunun bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Meylerim, bilmem ki o gün gelen. Biz.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi'adet zerrat kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha. Esselamu ala men ittebe'el huda ve lemelamu ala men ittebe'el heva ala Resulina selamet. Evet, çok muhterem, çok kıymetli, çok değerli davet radyo dinleyicileri, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine, üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Evet, bugün Cenab-ı Hak izin verirse, Cenab-ı Hak'ın izni ve inayetiyle 17. sözden okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduklarımızla, ilmimizle amel etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Okuduğumuz bu nurdaki manaları bütün dem ve damarlarımızda, kalbimizde, ruhumuzda, aklımızda, latifelerimizde derc etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Evet, gerçekten ahir zamandayız. Çok dehşetli bir asırdayız. Üstadımızın tabiriyle veba asrındayız. Bela ve veba asrındayız. Sefahatin yağmur gibi aktığı bir asırdayız. Günahların, haramların kol gezdiği bir asırdayız. Helal ve haramın omuz omuza olduğu bir asırdayız. Böyle bir asırda elbette insanın tahassüngahı, insanın kendisini muhafaza etmesi, efendime söyleyeyim, insanın siperi Kur'an'dır. Dolayısıyla bu asırda Kur'an'ın bir tefsiri olan Risale-i Nur'dur. Biz nurları okuyarak, Risale-i Nur'dan aldığımız ders ve feyizle bu saydığımız tehlikelere ve günahlara karşı önce kendi nefsimizi, sonra ümmeti Muhammed Alem İslam'ı inşallah muhafaza olması Rabbimizden temenni ediyoruz. Evet, artık gerçekten yine üstadımızın nurlardan bahsediyor. Her dakikada yüzer günah diyor üstadımız. Şu an her dakikada milyon günah. Milyon günah insana denk geliyor. Eğer insan şahsi ibadetini tam yapmazsa, efendim namazlarını vaktinde kılmazsa, namazdan sonraki tesbihatını yapmazsa, efendime söyleyeyim, günlük okumasını, evradını, nurları okumazsa, virdini, evradını, tesbihatını tam yapmazsa, bu kadar gelen hücumlara karşı, tehacüme karşı kendisini muhafaza etmesi çok zordur. İnsan veli derecesinde dahi olsa bu kadar tehacüme karşı Allah muhafaza erir gider yani. Rabbim bizleri ahir zamanın fitnesinden, dalaletinden muhafaza eylesin. Alem İslam'ın, ümmeti Muhammed'in gençlerine yardım eylesin. Evet, inşallah deyip dersimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ce'enne ma alel erdi zîneten lehel nebluvehum eyyuhum ahsen amela ve inne leca'ilûne ma aleyhe sa'iden cürûze ve mel hayâtu dünya illa la'ibun leh. Bu söz iki âli makam ve bir parlak zeylden ibarettir. Halık Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani Hakim şu dünyayı âlim ervah ve ruhaniyet için bir bayram, bir şehr-i ayın suretinde yapıp bütün esmasının garaibini kuşuyla süslendirip küçük büyük ulvi süfli her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan istifade etmeye muvaffık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir. Bir vücudu cismani verir. Bir defa o temaşayaha gönderir. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Ve bilhassa ruh-i zemin, hususan bahar ve yaz zamanında masnuat salilenin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki tabakat-ı aliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazbedarlık görünüyor. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki akıl tarifinden aciz kalır. Akıl tarifinden aciz kalır. Fakat bu ziyafet ilahiye ve bu bayram Rabbaniye'deki ismi Rahman ve Muhyi'nin tecellilerine mukabil ismi Gahhar ve Mümit, Firak ve Mevt ile karşılarına çıkıyorlar. Şu ise vasiat rahmeti kulli şey, rahmetin müsuat şümulüne zahiren muvafık düşmüyor. Fakat hakikatte birkaç cihetin muvaffakatı var. Bir cihet şudur ki Sani-i Kerim, Fatır-ı Rahim her bir tayfenin resmi geçit nöbeti bittikten ve o resmi geçitten maksut olan neticeler alındıktan sonra ekseriyet itibariyle dünyadan merhametkarane bir tarz edeni fiir edip usandırıyor. İstirahata bir meyil ve başka bir aleme geçmeye bir şevk ihsan ediyor. Ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman vatan nasillerine bir meylan şevkengiz ruhlarında uyandırıyor. Şevkengiz ruhlarında uyandırıyor. Evet. En baştan geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. En baştan başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Halık Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani-i Hakim şu dünyayı alim ervah ve ruhaniyet için bir bayram, bir şehri ayın suretinde yapıp bütün esmasının garaibini kuşuyla süslendirip küçük büyük ulvi süfli her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan istifade etmeye muvaffık ve havvas ile mücehhez bir ceset giydirir. Üstadımız imani bir konuyu anlatırken bunu çok böyle nurlarda okurken denk gelmişiz. Konunun başında Esma-i Hüsna'yı Efendime söyleyeyim bahsettiği zaman aslında o esmada konunun özetini üstadımız anlatmış oluyor. Bakın o en söz Halık Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani Hakim. Şu dünyayı alem erbah ve ruhaniyet için bir bayram. Bu dünya değil mi ruh sahipleri için, ruh sahipleri için nedir? Bir bayram yeridir. Bir bayram, bir meşher. Bir yerde üstadımız bir pazar gibi diyor yani. Bir bayram gibi düşün. Şöyle bir hayalen düşünelim. Bu dünya bir bayram yeri gibi. Bir şehri ayın suretinde yapıp bütün esmasının garaibini kuşuyla süslendirip Cenab-ı Hak kainatın her tarafına esmasını tecelli ettiriyor. Bir ağaçta Cenab-ı Hak'ın esmasını görebiliriz. Bir efendim söyleyeyim yaprakta görebiliriz. Dağda, taşta, bahirde, nehirde, toprakta, insanda. Bak üstadımız da kainat ele almış. Bak ve garaibini kuşuyla öyle bir nakşediyor ki değil mi? Yine nurlarda geçiyor. Sivrisineğin gözünü halk eden manzume-i şemsiyeyi de halk etmiştir. Aynı kudret, aynı ilim, aynı sanat. Bakın, sivrisineğin gözünü halk eden, yaratan zat, bütün kainata tasarrufatı olan bir zat olması lazım. Dolayısıyla o sineği yaratan zat, bütün kainatı bilmesi lazım. Allah o sinekte nasıl böyle değil mi esmasını tecelli ettiriyorsa, sanatını derc ettiriyorsa, rububiyetini, kudretini gösteriyorsa aynı şeyi güneşte de gösteriyor. Ayda da gösteriyor, denizde de gösteriyor, dağda da gösteriyor. Demek ki Cenab-ı Hak bütün kainata esmasını tecelli ettiriyor. İnsan o nazarla baktığı zaman, üstadımız öyle diyor yani. Yani insanın kainata üst cihette bakışı var. Bir, kainat Cenab-ı Hakk'ın esmasıdır. O nazarla bakmak. İki, ne diyor? İkincisi bu dünya, hani dünya bakış cihetini alalım, ahiretin bir tarlası cihetle bakmak. Üçüncüsü nefsani cihete bakmak. Şimdi biz birinci ve ikinci cihette bakıyoruz. İlk cihette bakalım, kainata Cenab-ı Hakk'ın esması nazarıyla bakalım. Nereye bakarsanız bakın Allah'ın bin bir esması gözüküyor. Güneşin doğuşundan, tabiri caizse günün başlangıcından, güneşin batışına kadar nereye dönerseniz dönün, sağ cihetten, sol cihetten, alttan, üstten, her taraftan Cenab-ı Hakk'ın esması tecelli ediyor. Adeta insanın gözüne sokarcasına Allah esmasını tecelli ettiriyor. Evet. Ve ne yapıyor? Nakışlarını gösteriyor. Nakşediyor. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi bakın, muazzam bir ormana girin. Beşer eli değmemiş, insan eli değmemiş, bozulmamış bir bahçeye, bir ormana girin. Demek ki ne diyorsun? Subhanallah, maşallah, barekallah, Allahu Ekber değil mi? Ve tebarakallahu ahsanal halikin diyorsunuz yani. Bakın hayrette kalın. Üstadım bir yerde diyor, bu güzelliği gören insanlar, yani eğer Allah'ı tanımazsa, hani diyeyim ehl-i dadal tanımıyor, bu güzelliği tabiata veriyor. O kadar güzel nakşediyor ki. Çıkın böyle dağların başına, deme çıkın böyle efendime söyleyeyim dağların üstüne gezin, daha sonra büyük okyanuslara gidin, nehirlere gidin, efendime söyleyeyim şelaleye gidin, değil mi? Bizim Van'da Muradiye Şelalesi var ve sürekli misafirler gelir dışarıdan, içeriden falan böyle. O şelalenin akmasını böyle bir seyredince insan böyle tekbir getirisi geliyor. Allahu Ekber diyor yani. Yani bir şelalenin Allah'ın böyle de oradaki o kadar çok esmasını gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'ın hay, kayyum, mütekebbir, hem ya böyle ya Cenab-ı Hakk'ın Kuddus ismi, ya Rezzak ismi, binlerce isim gözüküyor yani. Bakın bir şelale oturun, Cenab-ı Hakk'ın ne kadar esmasını tecelli ettiriyorsun, ettiğini görüyoruz yani. Biz sadece bir şelale aldık, bir okyanusu düşünün değil mi, geldik karaları görün değil mi, karaların patlıcanları, denizlerin balıkları, gökyüzündeki kuşlar. Ya işte tamam değil mi? Bak, kuşlardaki cikcike, taşlardaki taktaka. Ya her birisi esma-i hüsnü. Allah her birisini olduğu yere münasip, tabiri caizse lakad halaknâ fî ahsâne koyayım. Yani o kadar güzel yaratmış ki insan nasıl kainatı en güzel yaratmışsa kainatı da tam böyle efendim söyleyeyim muntazam, mevzuun hilkatiyle yaratmış. Yani insan düşünebilir, gökyüzünde ne olsa en güzel olur, güneş olsa en güzel olur. Demek ki güneş olsa, açık olsa hava, hava kapalı olduğu zaman, güneşi birkaç gün görmediğim zaman insan bunalıma giriyor değil mi? Böyle sıkılıyor, daralıyor yani. Maddi hava bozuluyor, manevi hava bozuluyor. Güneş açtığı an insanın neşesi geliyor yani. Bak yani her yere Allah dünyamızın damına, damımıza güneş koymuş. Gece de ay koymuş. Değil mi? Ve ne yapmış? Semavatı yıldızlarla süslemiş. Ya denizi masmavi yapmış. Ne kadar güzel sanatlar var. Allahu Ekber. Evet. Ve buraya geldik. Süslendi küçük büyük ulvi süfle her bir ruha ona münasip. O bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasim ve inamattan istifade etmeye muvaffık ve havas ile mücehez bir ceset giydirir. Allah her birisine, hani bayram dedik ya, bayram aşağıda gelecek resmi geçit, her birisine ne yapmış Cenab-ı Hak? Ayrı libas giydirmiş. İşte terhisatı ayrı, talimatı ayrı, efendime söyleyeyim libası ayrı, erzakı ayrı. Bakın hayvanata verdiği libası insana vermemiş, insana verdiği libası nebatata vermemiş. Her birisine ona münasip, ona muvafık değil mi? İnsan eline, ayağına, vücuduna bakınca ne kadar güzel Cenab-ı Hak her şey o kadar güzel yerleştirmiş ki yani. Hayvanata bakınca bak, ona göre Allah ona göre libas vermiş, yaşadığı yere göre, efendime söyleyeyim oradaki rızkına göre, savunmasına göre. Bak Allah ne yapmış, hepsine ayrı libas vermiş. Havas ile mücehez bir ceset giydirir, bir vücudu cismani verir, bir defa o temaşagaha gönderir. Ya Rabbi, bu temaşagahta bizleri mahcup etme Allah'ım, senin huzurundayız ya Rabbi. Bakın şu an biz temaşagaha geldik. Yani şu an dünya temaşagahındayız yani. Nasıl ki biz dünyayı temaşa ediyorsa, Cenab-ı Hak da bizi temaşa ediyor. Melekeler de bizi temaşa ediyor. Yani evet. Yani o temaşagaha geldik. Bir defa geldik. Bak burası çok önemli. Bir defa o temaşagaha gönderir. Hem zaman ve mekan cihetiyle. Pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihete her bir günü, her bir kıtayı birer tayfe ruhlu mahlukatına, nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Bak Cenab-ı Hak ya o bayramı ne yapmış? Asırlara bölmüş, yıllara bölmüş, aylara bölmüş, haftalara bölmüş, saatlere bölmüş, dakikalara bölmüş, aşirelere bölmüş. Bak Cenab-ı Hak ne yapmış? Taksim etmiş. Bak belli bir taksimat var. Ve resmi geçit tarzında bir ulvi bayram. Herkesin resmi geçit tarzında. Biz şu an bayram meydanına geldik, bayramdayız ve resmi geçitteyiz. Herkesin bu resmi geçitten belli bir zamanı var.
2: belli bir mekanı var. Cenab-ı Hak bize diyelim 60-65 sene bir ömür inşallah vermiş diyelim. Başka birisine 50 sene bir ömür vermiş. Başka birisine 70 sene vermiş. Başka birisine 90 sene vermiş. Bakın o temişgaha geldik. Zaman ve mekan cihetiyle Cenab-ı Hak bizi ayırdı. Evet, hepimiz o resmi geçit tarzına geldik. Resmi geçit nöbetine geldik. Hepimiz o bayrama geldik. Fakat ne yaptı Cenab-ı Hak bizi? Zaman ve mekan cihetiyle ayırdı. Evet.
1: Bilhassa ruh-i zemin, hususan bahar yaz bu zamanında masnuat sahirenin tayfelerine öyle şaşalı birbiri arkasına bayramlardır ki tabakat haliyede olan ruhaniyeti ve melekeleri sekene-i semavati seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor.
2: Bahar mevsiminde çıkın, ne kadar böyle temaşa ediyorsunuz ya. Aynı şekilde melekeler de temaşa ediyor yani. Ruhaniyet demiş ediyordu bak.
1: O kadar güzel Cenab-ı Hak böyle o mevsime muvafık o kadar güzel ne yapmış böyle sanatını derece etmiş ki yani. Öyle şirin bir mütalaya oluyor ki akıl tarifine naciz kalıyor. Fakat bu ziyafet ilahiye ve bayram Rabbaniye'deki ismi Rahman ve Muhyin tecellilerine mukabil ismi Kahhar ve Mümit, Firak ve Mevt ile karşılanış görür. Şimdi burayı çok güzel böyle ayırmak lazım. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın evet Rahman, Rahim, Kerim, Muhyi isimleri var değil mi? Cenab-ı Hak hayat verir ve o hayatı rızık ile idame ettirir. Değil mi? Cenab-ı Hak hayat verir, o hayatın bütün istediği her şeyi verir. Fakat bu ismi Rahman, ismi Rahim, ismi Muhyin, bu kabil bir de ne var? İsmi Kahhar. Cenab-ı Hak bizi muhafaza eder. Ve Mümit, Firak ve Mevt'le karşılığına çıkıyor. Evet hayat verdi, fakat ne var? Hayattan sonra bir Mevt var. Değil mi? Mevt var yani. Rahman ismiyle Cenab-ı Hak bizi ne yaptı? Bütün nimetlere kavuşturdu. Fakat ne var? Bir de firak var, ayrılık var. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın Hay ismi var, Kayyum ismi var. Bakın, Rahman ismi var, Rahim ismi var. Bir de ne var? Kahhar var, Mümit var. Evet. Şu ise vasiat rahmeti kulli şey, rahmeti müsü açımının zahirine vafık düşmüyor. Zaten Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bütün kainatı kuşatmış. Her tarafta Cenab-ı Hakk'ın rahmetini görüyoruz. Fakat bu kadar hayat, bu kadar nimet, bu kadar inam, efendime söyleyeyim, bu kadar ikram ve sonra mevt, ölüm var olacak. Sonra bütün sevdiklerinden ayrılmak olacak. Bütün nimetlerden ayrılmak. Zahiren sanki hani Cenab-ı Hakk'ın kainatı rahmeti bütün kainatı sarmış ama sanki böyle ayrılınca rahmete muvaffak düşmüyor zahiren gibi. Bir cihet şudur ki Sani-i Kerim, Fatır Rahim her bir tayfenin resmi geçiş nöbeti bittikten sonra
2: her tayfenin, bakın sadece insan demiyor, hayvanatın da öyle, nebatatın da öyle, onlar da resmi geçit nöbeti var. O resmi geçit nöbeti bittikten sonra ve o resmi geçitten maksut olan neticeler alındıktan sonra
1: yemin, bir bebek bile gözünü açıp birkaç dakika hayatta kalıp daha sonra bebeğin vefat etmesi bile o maksut neticenin hasıl olması demek. Bir bebeğin bile gözünü açıp dünyaya gözlerini açması bile Cenab-ı Hakk'ın yüzlerce esmasının tecellisidir. Orada bir yüzme. Yani niçin işte dünyaya geldi, bir saat sonra vefat etti, sun başladı mı soranlar. Niçin işte genç yaşta vefat etti? Bak sanki böyle az önce okunan ayete sanki şey gibi, muhabbet gibi. Evet. Evet. Resmi geçişten maksut olan netice alındıktan sonra demek ki onun o kadar resmi geçişi var ve maksut netice alınmıştır. Dünyadaki maksut netice alınmıştır. Ekser itibariyle dünyadan merhametkarına bir tarzda temfir edip usandırıyor. Evet. Allah bu kadar dünyayı seven, dünyaya meftun olan, dünyaya müftela olan, dünyaya aşık olan insanı dünyadan nasıl nefret ettiriyor? Nasıl nefret ediyor? Bu çok önemli. Evet, burayı okuyorum. İstirahata bir meyil, başka bir aleme geçmeye bir şevk İhsan ediyor. Vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman vatan aslilerine bir meyelan şevken giz ruhlarında uyandırıyor. Bakın bu hissi Cenab-ı Hak veriyor. Önce Cenab-ı Hak insana dünyaya geldikten sonra değil mi, böyle bir çalışma aşkı, efendime söyleyeyim nimetini yakalama aşkı, efendime söyleyeyim rızkının peşinden koşma aşkı, başarıya ulaşma, efendime söyleyeyim bir hedef, bir gaye, bir emel ve bir onos veriyor. Fakat belli bir zaman sonra o resmi görüştüğünü bitmeye yakın Allah artık dünyadan temfir ediyor. Tabiri caizse dünyadan usandırıyor ve ahirete geçmeye bir meyil veriyor. Yani başka bir aleme geçmeye, ebedi bir aleme geçmeye meyil veriyor. vazifeyi hayattan tesis ettikleri zaman vatandaşlarını bir meydan şevken yiğit ruhlarında uyandırıyor. Öyle bir hissediyor ki artık asıl vatanlı insan talep ediyor. Dünyanın güzelliği gidiyor. Nasıl oluyor bu? Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda mücahede içinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor. Ya Allah Allah. Şimdi bağlayalım dersimizi. Dünyaya bu kadar müptele olan, dünyaya bu kadar aşık olan, dünyayı bu kadar seven bir nevi beşere. Cenab-ı Hak nasıl bir hissiyat veriyor ki dünyadan nefret ediyor ve başka bir aleme göçmeye böyle şevken gizan istiyor ve bir meyil oluyor başka bir aleme geçmeye ve hayat vazifesinden terhiz edilmek istiyor. Bu nasıl oluyor? Evet, hem o Rahman nihayetsiz rahmetine uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda mücadele içinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor, değil mi? Bir dakikada şehit oluyor. Bakıyorsunuz harp meydanında bir dakikada şehit oluyor ve bir nefer bir anda şehitlik mertebesine çıkıyor, değil mi? Peygamberlerden sonra gelen makam yani. Bak, bir dakikada nasıl bir makama çıkardı Cenab-ı Hak? Adi bir nefer, adi bir beşer bir anda şehadet mertebesine çıktı, şehitlik makamına çıktı. Ve kurbanla kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu vaki vererek. Evet. Kurban ne oluyor? İnşallah bütün ehli imanın, kurban kesilen ehli imanın ne oluyor? Sırat üstünde sahibine Burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Öyle de sair ziruh ve hayvanatın dahi kendilerine mahsus vazife-i fıtri Rabbaniyelerinde evamir-i sübhanesinin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken ziruhların onlara göre bir çeşit kâfat ruhaniye ve onların istatlarına göre bir nevi ücret maneviye o tükenmez hazine-i rahmetinden bahit değil ki bulunmasın. Değil mi? İnsan artık hayattan yorulunca artık ne yapıyor? Tenfir ediyor artık yani. Ahirete bir meyil oluyor. Başka bir aleme için meyil oluyor. Elbette Cenab-ı Hak bu dünyada bu kadar yorulan, dünyanın meşakkatini çeken, değil mi? Dünyanın hastalıktır, sıkıntıdır, musibettir, derttir, kederdir. Yani belli bir zaman sonra insan artık yoruluyor yani. Ben diyor, hayat yükü artık ağır geldi diyor bir yerden sonra. Veya ağır hasta olan, ileride üstadımız daha inşallah böyle detaylı anlatacak. Ne oluyor Cenab-ı Hak? Onlar artık hazine-i rahmetini açıyor yani. Artık bu dünyada vazifeniz bitti, resmi geçit bitti. Artık siz başka bir aleme, ebedi bir aleme geçeceksiniz diyor. Evet. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar. La ye'lemul gaybe illallah, gaybı ancak Cenab-ı Hak bilir. Lakin zihruhların en eşrefi, ruh sahiplerinin en eşreflisi kim? Elbette insan. İnsan halife-i zişandır. İnsan bu kainatın en mükemmel meyvesidir. İnsan kainatın kumandan azamıdır. Kalbinde iman olsa ve vazifesini yapsa. Yapmazsa Allah muhafaza, kainatın en cahil, en zalim ve bütün kainattan tasarruf eden, efendime söyleyeyim, bir mahluk oluyor yani. Ya bir yerde Ebu Bekir Sıddık gibi cevherler var, bir yerde Ebu Cehil gibi kömürler var. İşte eşref-i mahlukat olmak, kumandan azam olmak, kainatın külli meyvesi olmak, insanın iman kuvvetine bakıyor. Şu bayramlar kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, kainattan en çok istifade eden insandır. Kainatın en nazlı misafir insandır. Kainatın en mükerrem misafiri insandır. Ay insan için, güneş insan için, inek insan için, sinek insan için, toprak insan için. Cenab-ı Hak tabiri caizse bütün kainatı insanın emrine veriyor ve insanı bu kainata gönderiyor. Ya şimdi akıllara sual geliyor. Diğer dersimizde bunu açacağız. Yani bu kadar mükerrem nimete mazhar olan bir insan, elbette bir vazifesi olacak ya. Elbette bu dünyaya boş gönderilmemiş. Elbette ebedi bir alem için çalışacak. Evet. Evet, kemiyet ve keyfiyet cihetleri en ziyade istifade eden insan dünyaya pek çok meftun. İnsan dünyayı çok seviyor. Pek çok müptela olduğu halde dünyadan nefret, alem bekaya geçmek için eser rahmet olarak iştiyakengiz bir halet verir. İnsan dünya çok meftun olduğu halde dünyadan artık nefret duyup alem bekaya geçmek ister. Rahat kalp ile gider. Şimdi o halet intihac eden vecihlerden numune olarak beşini beğeneceğiz. Tam böyle dersin en tatlı ve en çok okunacak yerinden bırakıyoruz. Bize ayrılan vaktin sonuna geliyoruz. Bazen böyle bırakmak lazım. Bazen biz dersi bitirmeye çalışıyoruz.
2: Efendimiz'in hızlı hızlı okuyup belki çok böyle güzel izah demeyeyim de böyle anlatılacak yerleri kısa geçip dersi bitiriyoruz ama sonradan diyorlar tam böyle dersin en canlanıcı noktası kısa bitti diye. Onun için dersimizi burada noktalıyoruz. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk edesin. Bir ömür boyu bizleri imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Bizleri ihlasla muvaffak eylesin. Sünnet seni hissimizi ziyade eylesin. Hakikaten çok dua etmemiz lazım yani. Alem-i İslam, ümmet-i Muhammed'e her taraftan hücum var yani. Dahili ve harici. Dar daire ve geniş daire. Her tarafta hücum var. Bu hücumlara karşı dersin başında dediğimiz gibi. Yani takva kalesine girmemiz lazım. Bu da ancak Kur'an'dan ve bu asırda Kur'an'ın bir dersi olan, tefsiri olan Risale-i Nur'dan istifade etmekle olur. Evet, dersimizi bitiriyoruz. Biz de ayrılan vaktin sonuna geldik. Hatta sonuna geçiyoruz. Her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada nerede olursa olsun Risale-i Nur derslerine katılmak isterseniz lütfen radyomuza irtibata geçiniz. Ve bulunduğunuz yerde Risale-i Nur eseri yoksa Risale-i Nur'a ulaşmak isterseniz yine radyomuza irtibata geçebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek, seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelliyle doldurur, bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek, seni. Sofilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Cennet, cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver anları, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek.

Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuş-i Revan-ı Adil.

Söz biter, hıçkırığa boyanır bir gün daha. Sureti cemalimde mahzun çocuklar çağlar. Benden alır hüznünü seni görmemiş saha. Fikrimin hicretine tam 14 asır ağlar. Efendim, an yaralı, bu güz sensiz hastadır. Semalarda titreşen dualarım yastadır. Toplanır birer birer deryasına, seherin nurundan almak için ruhani güvercinler. Bilmezler günah nedir, nerede iz yıkar. Sesini duyamayan kalbim elimde inler. Efendim, dil isyanda zikre seni katıyor. Halbuki yüreğimde kaç bin lehep yatıyor. Kutlu varoluşların en mukaddes olanı, duası Abdullah'ın, Amine'nin rüyası. Sen ey ana rahminin boynu bükük kalanı, cihan şumul doğumun en haşmetli ziyası. Efendim, yokluğunun diğer adıdır ziyan. Varlığını haykıran sözlere emridir yan. Sen ki Kureyş müjdesi gonca gonca açılan, o ilahi rahmetin merhamet yüklü gizi, bir fethi mübindin ki karanlığa saçılan, bitmedi, bitmeyecek zulme verdiğin sızı. Efendim, sensizliğim tüketti nedenimi, ızdırap katre katre sarıyor bedenimi. Yaralı yüreğiyle yağmurları ağlattı. Ardından bakıp kalan gül Mekke sokakları. Gizli bir inilti ki derdi öze bağlattı. Yılların firakıyla ağrıdı şakakları. Efendim, kir ve kandır çağın yüzünden sızan. Nasıl şaşırıp kaldı yönü kefensiz mizan? Hani Ali Bayramı yaşamıştı Medine, ram olup varlığına kurtulurken yoklardan ve takva yazar iken canını yüce dine, hala utanır Taif yürüyen ayaklardan. Efendim, kör izanla emrine uyamadım, düştüm de yollarına, kokunu duyamadım. Bilallerin göğsünde iman ederken taşlar, onunla haykırdılar, Allah, Resul ve Ehad. Huşu hakikatine nasıl konmuştu başlar, kanını toprağına değdiremedi Uhud. Efendim, suretinle ifşa oldun nur nişan, sırtındaki mühürde hayat buldu sonsuz şan. Ne güzel gülümserdin Ayşe'nin iffetine, beni nasıl sevdine cevabındı kördü. Çölde kumlar şahitti sevdanın saffetine, şimdi bir masal gibi kitaplara sordum. Efendim, kutlu çilen dokunmadı çamura, güzel ahlak verilmiş özündeki hamura. Ellerim bir güzide yakarışın kelamı, mazide nefes alan çöllere hasret sürgün. Muazzam çığlıkların yönü meçhul selamı, İşte hicrana perde, ihtiyar gece ve gün. Efendim, bilemedik niye güzeldir güller ve o latif gülleri koparamayan eller.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Gözlerin gülsün Dilara, zar-ı giryan olmasın. Gönlümün sultanı sen ol, başka sultan olmasın. Bir ömür feryada düştüm, talihim kemdir benim. İsterim bahtım gibi zülfün perişan olmasın.

her anımı yaktın. Oklar atarak sineyi üryanımı yaktın. Ateşlere saldın, dili büryanımı yaktın. Zannetme ki yalnız dili

yanmaya hicran ele geçmez. Çile taksimatı. Bütün şarkılar sustu. Nefesten bir ney düştü. Yüreğim parçalandı. Muamma bir şey düştü. Kadere imanım var. Takdirin tecellisi. Çile taksimatında bize de epey düştü.

Saki. Saki, bize bir kasesi yetmez. Hele 3-5 getirin. Nuş eylediğim şerbeti nuş etmeye mehveş getirin. Deryaları vermen bana söndürmeye yetmez. Yanarım. Göğsümdeki ateşleri söndürmeye ateş getir. Sesin efsunu. Bir ses beni efsunladı. Ömrüm boyu coştu. Yıllar yılı sandım ki bu ses alemi tutmuş. Şuradan geliyordur diye dağdan dağa koştum. Buldum sesi. Canan,

0: nerdivan oldum bugün. Boynum eğdim bastı canan, nerdivan oldum bugün. Mehlika yüz verdi girdim, dilde can oldum bugün. Neyledim nettim bilinmez, attı kalbinden beni. Sormayın, hiçbir yerim yok. La mekan oldum bugün.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: 91.0
1: Siyah bir tan yerinden
0: Davet Radyo.
1: Uzansın istiyorum bir ip gibi göklerden, geleceğine dair bir parıltı, bir ayet. Saadet güneşinin her gün battığı yerden, tükensin yollarıma zehir akıtan şikayet. Hurafe elbiseler dökülsün üzerimden, yeni bir dünya için kurulmalı saatim. Sanki ölüm kokusu yayılıyor terimden, vebayı toprağıma çekiyor itaatim. Arayıp bul adımı muhacir defterinden, görürsün her kelime veremli bir laledir. Harfler kaçıyor gibi acılar mahşerinden, her cümle yıkılmayan müstahkem bir kaledir. Senin o süt edalı tılsımlı ellerinden, narin bir dokunuşa bile muhtaç hislerim. Beddua yükseliyor zadegan ellerinden, çizgilerim kırıldı, bozuldu kavislerim. Siyah bir tan yerinde canhıraş ve derinden, kıpırdayan bu hayal bahtımın son şansıdır. Ebedi bir sevgili çıkar.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh, Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar, dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فآخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة، وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

söz biter, hıçkırığa boyanır bir gün daha. Sureti cemalinde mahzun çocuklar çağlar. Benden alır hüznünü seni görmemiş saha. Fikrimin hicretine tam 14 asır ağlar. Efendim, an yaralı, bu güz sensiz hastadır. Semalarda titreşen dualarım yastadır. Toplanır birer birer deryasına, seherin nurundan almak için ruhani güvercinler. Bilmezler günah nedir, nerede izi kar. Sesini duyamayan kalbim elimde inler. Efendim, dil isyanda zikre seni katıyor. Halbuki yüreğimde kaç bin lehep yatıyor. Kutlu varoluşların en mukaddes olanı, duası Abdullah'ın, Amine'nin rüyası. Sen ey ana rahminin boynu bükük kalanı, cihan şumul doğumun en haşmetli ziyası. Efendim, yokluğunun diğer adıdır ziyan. Varlığını haykıran sözlere emridir yan. Sen ki Kureyş müjdesi gonca gonca açılan, o ilahi rahmetin merhamet yüklü gizi, bir fethi mübindin ki karanlığa saçılan, bitmedi, bitmeyecek zulme verdiğin sızı. Efendim, sensizliğim tüketti nedenimi, ızdırap katre katre sarıyor bedenimi. Yaralı yüreğiyle yağmurları ağlattı, ardından bakıp kalan gül Mekke sokakları. Gizli bir inilti ki derdi öze bağlattı, yılların firakıyla ağrıdı şakakları. Efendim, kir ve kandır çağın yüzünden sızan, nasıl şaşırıp kaldı yönü kefensiz mizan. Hani Ali Bayramı yaşamıştı Medine, ram olup varlığına kurtulurken yoklardan ve takva yazar iken canını yüce dine, hala utanır Taif yürüyen ayaklardan. Efendim, kör izanla emrine uyamadım, düştüm de yollarına kokunu duyamadım. Bilallerin göğsünde iman ederken taşlar, onunla haykırdılar Allah, Resul ve Ehad. Huşu hakikatine nasıl konmuştu başlar, kanını toprağına değdiremedi Uhud. Efendim, suretinle ifşa oldu nur nişan, sırtındaki mühürde hayat buldu sonsuz şan. Ne güzel gülümserdin Ayşe'nin iffetine, beni nasıl sevdine cevabındı kör düğüm. Çölde kumlar şahitti sevdanın saffetine, şimdi bir masal gibi kitaplara sordum. Efendim, kutlu çilen dokunmadı çamura, güzel ahlak verilmiş özündeki hamura. Ellerim bir güzide yakarışın kelamı, mazide nefes alan çöllere hasret sürgün, muazzam çığlıkların yönü meçhul selamı. İşte hicrana perde, İhtiyar gece ve gün. Efendim, bilemedik niye güzeldir güller ve o latif gülleri koparamayan eller.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tebük'ten Medine'ye dönüyor. Mescidinde iki rekat namaz kılıyor. Sonra mescidinde gelenlerle tebrikleşiyor, sohbet ediyorlardı. Tebük'e katılmayan münafıklar aslı olmayan mazeretler beyan ederek özür diliyor. Böylece kendilerini temize çıkardıklarını düşünüyorlardı. Bir de müminleri son derece etkileyen, üzerinde derin derin düşündüren üç mümin insanın durumu vardı. Bu üç güzel mümin Hazreti Ka'b bin Malik'ti, Hazreti Hilal bin Ümeyye'ydi ve Hazreti Murare bin Rebi'ydi. Savaşa katılmamışlardı ve hiçbir mazeretleri de yoktu. Onlar son derece sıkıntılı bir halin içindeydiler. Büyük bir utancın içinde alemlere rahmet olan Efendimiz'e geldiler ve gerçeği olduğu gibi dile getirdiler. Hiçbir mazeretlerinin olmadığını, cezalarını ise ona razı olduklarını dile getirdiler. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bizlere anlatıyordu. Anlatımına şöyle devam ediyordu. Resulullah Tebük'e varana kadar benden hiç söz etmemiş, Tebük'te bir grup mücahitle birlikte otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuş. Seleme kabilesinden bir adam, "Ya Resulallah, hurmalıkları ve kendini beğenmişliği onu bize katılmaktan alıkoydu," demiş. Muaz bin Cebel o adama müdahale etmiş, "Ne kadar kötü konuşuyorsun. Allah'a yemin olsun ki onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz," demiş. Resulullah ise hiçbir şey söylememiş. Resulullah'ın Medine'ye yaklaştıklar haberini alınca sıkıntım arttı. Ne yapacağımı, Resulullah ile karşılaştığımda ne diyeceğimi bilemiyordum. Yalan söylemeye karar verdim. Nasıl bir yalan söylesem kendimi Resulullah'a masum gösterebilirim diye düşündüm. Onu üzmek, onun gözünden düşmek büyük bir azaptı ve bunu istemiyordum. İkna edici bir yalan söylersem onun gözündeki değerimi kaybetmeyeceğimi umuyordum. Ancak Resulullah'ın Medine'ye girdiğini haberini alınca tüm şeytani düşüncelerden sıyrıldım. Düşündüğüm şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Sadece doğruyu söylemeye ve hiçbir şekilde yalana meyletmemeye karar verdim. Resulullah bir seferden gelince önce mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra da halkın arasına çıkar, onlarla konuşurdu. Bu sefer de aynısını yaptı. Namazını kılıp halkın arasında oturduğu zaman sefere katılmayıp Medine'de kalanlar yanına gelerek özür dilemeye başladılar. Medine'de kalmalarının gerekçelerini söyleyip yemin ediyorlardı. Böylece doğru söylediklerini ispatlamış oluyorlardı. Sonra da affedilmelerini istiyorlardı. Bu şekilde davrananların sayısı 80'den fazlaydı. Resulullah onların sözlerini ve yeminlerini dikkate alarak özürlerini kabul etti ama işin aslını da Allah'a havale etti. Resulullah'ın yanına gelip özür dileyenler arasında hasta olduğu için sefere katılmamış kimseler de vardı. Onlar durumlarını bildirerek özür dilediler. Söyledikleri doğruydu. Bunu herkes de biliyordu. Resulullah onlara acıdı, özürlerini kabul etti ve kendileri için Allah'tan af ve mağfiret diledi. Herkes bir şekilde özür dileyip uzaklaştıktan sonra ben yanına yaklaştım. Selam verdim. Kırgın bir gülümseyişle bana baktı. "Gel," dedi. Yaklaşıp önüne oturdum. "Neden geride kaldın? Halbuki sen akabede biatın sorumluluğunu isteyerek yüklenmiş birisin," dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Üzüntü ve utançtan ne diyeceğimi bilemiyordum. Kendimi zorladım ve hiç yalan söylemeden konuşmaya başladım. Ya Resulallah, vallahi senden başka her kim olursa olsun, ileri söyleyeceğim özürle kendimi affettiririm. Çünkü ben tartışmada, ikna edici konuşmada güçlü, yetenekli birisiyim. Karşımdakini çok kolaylıkla ikna eder, görüşüme dahil ederim. Ancak şunu biliyorum ki, ben bugün burada sana karşı yalan söyleyip seni ikna etsem bile çok geçmeden Allah işin iç yüzünü açıklar ve beni rezil eder. Yapmam gereken sana doğruyu söylemektir. Doğruyu söylediğim zaman seni kızdıracağım biliyorum ama bu durumda Allah'tan affımı dilemem kolaylaşacak. Vallahi geri kalmam konusunda söyleyecek hiçbir özrüm yok. Ben sefere katılmayıp geri kaldığım gün engelleyici bir duruma sahip değildim. Hatta her zamankinden daha müsaittim. Ben bunları söyleyince Resulullah, Ka'b doğru söyledi. Şimdi kalk ve git. Allah senin hakkında hükmünü verinceye kadar bekle buyurdu. Kalkıp doğruca evime gittim. Ben evime gidince bazı tanıdıklarım gelip, biz senin daha önce bir günahına, yanlışına şahit olmadık. Sen diğerleri gibi özür dileyip kendini kurtarman yerine kendini rezil etmeyi seçtin. Halbuki Resulullah'a kolaylıkla özür dileyebilir ve kendini affettirebilirdin. Böyle davranmakla yanlış yaptın dediler. Dostlarımın bu sözleri üzerine bir an yaptığıma pişmanlık duyup tekrar Resulullah'a giderek biraz önceki söylediklerimi yalanlayıp özür dilemek ve kendimi affettirmek istedim. Bu düşünceler içerisindeyken bu konuda benimle benzer durumda olan var mı diye sordum. Senden başka iki kişi daha var. Onlar da senin söylediğine benzer şeyler söylediler dediler. Onların kimler olduğunu sordum. Mürare bin Rebi ile Hilal bin Ümeyye'nin ismini söylediler. Her ikisi de Bedir'de bulunmuş iyi kimselerdi. Onların yaptığı gibi davranmakla doğru yaptığımı düşünüp şeytanın aklıma soktuğu son düşüncelerden de sıyrıldım. Bu sırada Muaz bin Cebel ile Ebu Katede geldiler. Arkadaşlarımın sözlerini duymuşlardı. Bana doğrusunu yaptın. Sakın bu arkadaşlarına uyma. Doğru olmaya devam et. Umuyoruz ki Allah senin durumunu rahatlatacak, sıkıntını giderecektir. Seni bu durumdan kurtaracaktır dediler. Hazreti Ka'b bin Malik, onunla aynı durumda olan Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi sıkıntılı bir şekilde bekleyişin içindeydiler. Durumlarının açığa çıkacağı ve rahatlayacakları bir durumu bekliyorlardı. Resulullah'tan talimat geliyordu. Resulullah tüm Müslümanların bu üç kişiyle görüşmelerini ve konuşmalarını yasaklıyordu. Resulullah'ın bu yasağı ayetin gereğiydi. Çünkü o günlerde vahyolunan bir ayet, sefere katılmayıp Medine'de kalan münafıklarla görüşülmesini ve konuşulmasını yasaklıyordu. Tövbe suresinin 95. ayetiydi. Seferden döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz ayetin emri gereği söz konusu üç Müslümanla görüşülmesini ve konuşulmasını yasakladı. Çünkü o aşamada bu üç mümin de münafıklarla aynı safta gözüküyorlardı. Bu yasağı takip eden günleri Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Resulullah sefere katılmayıp geride kalanlarla konuşulmasını yasakladı. Bunun üzerine bütün Müslümanlar bizden uzak durmaya ve konuşmamaya başladılar. Bizi görünce yüzlerini ekşitiyor, sırtlarını dönüyorlardı. Bu dayanılması zor bir durumdu. Dünyada yapayalnız kalmıştım. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen beni sıkmaya başladı. Dünyam değişti. Dünya artık tanıdığım bir yer değildi. Bu hal 50 gün devam etti. Diğer iki arkadaşım evlerine kapandılar. Hiç dışarı çıkmıyorlardı. Sürekli ağlıyorlardı. Üzüntüden perişan olmuşlardı. Ben onlara göre daha güçlü ve dayanıklıydım. Dışarıya çıkıyor, pazarı geziyor, namaz vakitleri mescide gidip namazımı kılıyordum. Fakat hiç kimse benimle konuşmuyordu. Bazen namaz sonrasında Resulullah'a yaklaşıp selam veriyordum. Selamımı alacağını umuyor ve selamımı alıp almadığını anlamak için dudaklarının oynayıp oynamadığını görmeye çalışıyordum. Yine çoğu zaman namaz sırasında Resulullah'a yakın durmaya özen gösteriyordum. Belki bana bakar da yüzünün yumuşadığını görürüm diye umutlanıyordum. Ancak benim kendisine baktığımı hissedince yüzünü başka tarafa çeviriyordu. Bana karşı kırgın tavrında en ufak bir değişiklik yoktu. Tüm Müslümanların benimle konuşmadığı, benden uzak durduğu, dünyanın daralıp beni sıktığı günlerin birisinde Ebu Katade'nin bahçesine gittim. Ebu Katade amcamın oğluydu. Kendisini çok severdim. Onu bahçede görünce yaklaşıp selam verdim. Selamımı almadı. Bunun üzerine, "Ya Ebu Katade, Allah için doğru söyle. Sen benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun?" dedim. Sustu, bir şey söylemedi. Sorumu tekrarladım, yine sustu. Sorumu üçüncü kez tekrarladım. Bunun üzerine sadece, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi. Dayanamadım, ağlamaya başladım. Bahçeden ayrılıp doğruca evime gittim. Sabaha kadar ağladım. Sabah olunca çarşıya çıktım. Ne yapacağımı bilmez bir halde çarşıda dolaşıyordum. Şam'dan buğday satmak için Medine'ye gelmiş Nebatil'i gördüm. Nebatil'i çevresindeki insanlara "Ka'b bin Malik'i bana gösterin" dediğini duydum. Nebatil'i'ye beni gösterdiler. Nebatil yanıma geldi. Gassan emiri tarafından bana yazılmış bir mektup verdi. Mektubu açınca, "Duyduğuma göre sahibin olan şahıs seninle konuşmuyor ve halk sana sıkıntı veriyormuş. Sen horlanacak ve kaybedilecek birisi değilsin. Yanıma gelmeni isterim. Eğer davetimi kabul eder, yanıma gelirsen sana yakışan bir iyilik ve ihsanla karşılaşacaksın," diye yazdığını gördüm. Mektubu okuyunca, "Bu da bir başka imtihan. Müşriklerden birisi içine düştüğüm halden dolayı hakkımda bir umuda kapılmış," dedim. Yapılan daveti hiç dikkate almadım, mektubu ateşe atıp yaktım. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesip konuşmamaya başlamalarının üzerinden 40 gün geçmişti. O gün Huzeyme bin Sabit gelerek Resulullah'ın eşimden ayrılmamı emrettiğini bildirdi. "Eşimi boşamam mı gerekiyor?" diye sordum. "Hayır, boşaman gerekmiyor, ayrı kalman yeterli," dedi. Resulullah'ın diğer iki arkadaşıma da aynı emri verdiğini öğrendim. Eşime, "Kalk, anne babanın yanına git. Allah durumu açığa kavuşturana kadar da orada kal," dedim. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde Tebük'e katılmamışlardı. Aslında onların gönül dünyalarında katılmamak diye bir düşünce, bir duygu yoktu. Ama ihmalkar davranmaları böyle bir sonucu doğurmuştu. Bu büyük bir ihmalkarlıktı. Bunun cezasız kalması düşünülemezdi. Tebük, Müslümanların ölüm kalım savaşıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: bülbüllerin ötüşünde senin aşkın var Allah'ım. Şafakların söküşünde senin aşkın var Allah'ım. Tomurcuklu sümbüllerde yeni açmış bu güllerde, hüzün dolu gönüllerde senin aşkın var Allah'ım. Hak kelamdır hep sözlerde, Kur'an aşkı var özlerde, feri sönmüş şu gözlerde senin aşkın var Allah'ım. Garip aşık sözü keste, hakkı zikret her nefeste, şu bülbülde bu kafeste senin aşkın var Allah'ım.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı, 3 ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yaralandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Sen bir taze haber gibi gelmiştin. Unutmadım. Her gelişin bir taze haberdi. Unutmadım. Aşktı alıp verilen altın bir vakitti yaşadığımız. Bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki. Unutmadım. Can oynanırdı evlerde, yollarda, meydanlarda. Can alınıp can verilirdi. Hiç unutmadım. Sen uyurdun, uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi. Kıyısından seyredilen bir denizdi sanki. Unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından, bir çırpınış yüreğimizde. Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde. Unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için. Unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri istemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah. Unutmadım. O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar. Ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı. Hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı. Nasıl unuturum, nasıl unuturum? Hiç unutmadım.

0: Davet Radyo. Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

Ey oğul, beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlikler, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, şom ağız, kem söz bize, bağışlamak sana. Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah-u Teala yardımcın olsun, beyliğini mübarek kılsın, ışığını parıldatsın, uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin. O, güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın. Ama bunların nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen, sabah rüzgarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olur, aklını mağlup eder. Daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın. Vaktinden önce çiçek açmaz.

İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Avun oğlum, avun. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş güzellikler ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı ve atanı say. Bil ki bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol, her sözü üstüne alma. Gördün, söyleme. Bildin, deme. Sevildiğin yere sık gidip gelme. Kalkar muhabbetin, itibar olmaz. Üç kişiye acı, cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

haklı olduğunda mücadeleden korkma. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam masası. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Yüreklerimizde küçücük güneşler, alnımızda secdelerde onun rahmetine bulanmış aydınlık, gözümüzde Taif'te payına düşen taşların acıttığı kalbimizin yaşları var şimdi. Sen yoksun. Dudaklarımızda naatlar, kulaklarımızda çöl kızlarının yaktığı ağıtlar, gecelerimizde karanlıklarımızı aydınlatan nurun var. Sen yoksun. Efendim, sen gittin, yenilgiler kaldı. Kulakları sağır eden uğultular kaldı. Adresine ulaşmayan söylemler kaldı. Gittin, kurumuş ırmağa döndü yüreğim. Kuraklığım kavurdu bedenimi. Güneşten bile sıcakken kalbim, gittin, katılaştı, taşlaştı benliğim. Sen gittin, matem düştü payımıza. Renklerin tonları soldu. İlkbaharımızın yeşili, yazımızın güneşi soldu. Sen gittin, ekinimizin hasadı yitirdi bereketini. Günlerimize gece, gönüllerimize hazan düştü. Sen gittin, her saniye bir asır şimdi. Sen gittin, hayat aldırmaz oldu hüzne. Huzur dünyadan çekildi efendim. Bizler yenik düştük zamana. Hayat ancak ahiret hayatıdır sözünü unuttuk. Hüsrandayız şimdi. Senden sonra karanlıklar içinden doğup büyüyen, her yanımızı çepeçevre kuşatan aydınlık bir çağrıdır payımıza düşen hasretin. Senden sonra sonbahar olsa da yaşanan mevsim, sonsuzluk aleminden müjdeler veren, her kışın bir baharı olduğunu hatırlatan sözlerin var hala. Ve bizler hüzün devirlerinin çorak topraklarında açan güller gibi aydınlığını kuraklığımıza rahmet yapmak için arıyoruz. Umutla ve sabırla toprağın tohumu beklediği gibi ilkbaharı bekliyoruz. Efendim, bizi de kendi sancağının altında yaralarına merhem bulmuş ümmetinden eyle. Ben sana sıkıca sarılayım. Sen bırakma beni hiçliğin kötürüm kollarına.

artık sılamıza bir dönüş oldu. Kimi yoldaş oldu, kimi eş oldu. 3-5 günlük hayat cümle düş oldu. Günler tez tükendi, yel gibi gitti. Yel gibi gitti. Saray, oba, çadır bir hayal bize. Hayatı dünyadır hep vebal bize. Hulusi sarmadan nevnihal bize. Gonca günler soldu, kül oldu gitti. Kül oldu gitti. Dilde pinhan ettim öz hayalimi. Baş ağrıtır desem kıyluk halimi. Hulusi söylesem hasbi halimi. 64 sene bir yıl oldu gitti. 64 sene bir yıl oldu gitti.

büklüm büklüm bükülen güzelin saçlarını, lale zümbür ekilen dağın yamaçlarını, beyaz pembe tomurcuk gülün ağaçlarını, mahmur gözlerle bakıp hayran olasın gelir. Keklik gibi naz ile yürüyen ayaklara, bülbül tek avaz ile söyleyen dudaklara, Kadir gecesindeki doğan o şafaklara, karşı düşüp ayaktan kurban olasın gelir. Ormanların koynunda serin şağlayanlarla, bir güzelin aşkıyla özün dağlayanlarla, her seherde hak için hazin ağlayanlarla, ben de canı gönülden giryan olasın gelir.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Artık son vuruşlar
1: kalbim. Gönlünüzden gönlünüze.
0: Dem tutuyor davet hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek için de ardından giden son vapurun. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni. Yalnızlığımı ve öylece gidişini. Ve öylece gidişini.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecbe'un nasi talibul ilmi. İnsanların en çok açlık çekeni, aç olanı ilim talep edenidir. Yani ilmi talep etmek için aç olmak gerekir. İlim aç olacak. Ve eşbe'humüllezî la yebteqîhî. En çok doymuş olanı da o ilme yönelmeyen, o ilmi istemeyendir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Biliyorsunuz, yüce dinimiz hep bizlere ilim öğrenmeyi tavsiye etmiş. Hani her zaman söylüyoruz, ne diyor? İlk emri zaten oku. Ama tabii onun üzerine de zamanı geldikçe, yeri geldikçe duracağız. Okun derken neyi okuyacağız? Rabbimizin adıyla okuyacağız. Rahmani olan şeyleri okuyacağız. Allahu Teala'nın emrettiği şekilde olan şeyleri okuyacağız. Kötü olan şeyleri değil. Bunu da burada belirtelim. Bu nedenle ilim öğrenmek, ilim talep etmek her Müslümanın üzerine, kadın, erkek, bir vecibedir, bir farzdır, öğrenecek. Çünkü bazı ilimler var ki farz-ı ayındır. Herkesin onu bilmesi lazım. Zaten biliyorsunuz ilmi hal diye böyle fıkıh kitaplarını bir bölüm haline getirmişler. Ne demek? İlmi hal, yani kişinin halini bilmesi, yaşadığı durumu bilmesi. Daha çok nedir? İslam'ın 5 şartı. Ondan sonra da nedir? İstihsan ve kerahiyet dediğimiz, hani güzellikler ve mekruhluk babı vardır, bölümleri vardır, onu alırlar. Niye? Çünkü o günlük hayatta ilgili şeylerdir. İşte hali bilme. Nedir? Bunu bilmesi gerekiyor. Bir Müslüman tacir, İslam'ın ticaret ahlakını ve ticaret hukukunu bilmesi gerekiyor. Bir adam işçi çalıştırıyorsa, işçi çalıştırmanın şartlarını bilmesi lazım. Veya bir kişi çalışıyorsa çalıştığının haklarını, işverene karşı görevlerini bilmesi lazım. İşte dinimiz ne yapıyor? Bunları böyle getiriyor. Hepsini sıralıyor. Her kişi ne işle meşgulsa onu bilmesi gerekiyor. İşte bir askerse savaş sanatını ve bununla birlikte savaşta ne yapabilir, ne yapılamaz, bunların hepsini bilmesi gerekiyor ki onun üzerine vecibedir. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor? Ticaretle uğraşanlara diyor, İslam'ın ticaretini iyi bilin, yoksa bilmeyerek faizin içerisine düşersiniz, hata işlersiniz. İşte ticaretle uğraşacağın kişi de ne yapacak? Ticaretteki ilmi bilecek. Ya ben öğrenmek istemiyorum, bana gerek yok. Yok, olmaz. İşte Peygamberimiz burada açlığı ne yapıyor? Anlatıyor. Kişi ilme aç olacak. İlmi talep etme noktasında böyle açlık hissedecek. Açlık nedir? Bir şeye ihtiyaç duyma, özel bir histir, değil mi? Bir ne yapıyoruz? Bedenimiz belli bir süre yemek yemediğimiz zaman ne yapıyor? Bir açlık hissi oluşuyor. Belli bir dönem su içmediğimiz zaman susuzluk hissi oluşuyor, değil mi? Vücut onu istiyor, olması lazım. Olmadı mı ne olur? Zarar olur. Beden ziyana uğrar, beden zarar görür. İşte bu da aynı şekilde ilim noktasında da kişi ne yapacak? Aç olacak. İlmi talep edecek, haris olacak. Böyle ilim öğrenmek için koşturacak, çaba sarf edecek ki mesela Peygamberimiz yolculuğa çıkan bir kimseyi ilim öğrenmek için Allah yolunda olduğunu söylüyor. Cennetin ona yaklaştırılacağını belirtiyor. İlim öğrenme noktasında hepimiz haris olacağız. Yaşımızın sınırı da olmayacak. Çünkü beşikten mezara kadar İlim öğrenmek gerekiyor. Dikkat ederseniz bizim örneğimiz kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya karşı her zaman için kanaat sahibi olmuştur. Dünyadan bir şey talep etmemiştir. Dünyayı istememiştir. Sadece ne istemiştir? Allah'ım benim ve ailemin rızkını yetecek kadar eyle. Yani fazlasına böyle yönelmemiş. Hatta fazla mal olduğu zaman bir gün biliyorsunuz namazda hemen selam veriyor. Resulullah hemen gidiyor. Sonra geliyor diyor ki bir mal vardı orada, paralar vardı. O beni meşgul etti ve hemen onların sadaka olarak dağıtılmasını emrettim. Bu şekilde mala karşı bir düşkünlüğü, tamahı, hırsı yok. Ama ilim noktasında Bakıyorsunuz Allahu Teala Taha suresinde peygamberimize ne diyor? Rabbi zidni ilme. Rabbim ilmimi artır. Ha, ilim noktasında kanaat yok. İlmi kişi talep edecek. Ama ne için? Dünyalık için değil. Dünya meta kazanmak için değil. İtibar yapmak için değil. İnsanlara gösteriş yapmak için değil. Karşındakini mağlup etmek için değil. Ne için? Allah için öğrenecek. İlim talep edecek. İlim noktasında hepimiz ne yapacağız? Aç olacağız. İyi olan ruhlar, güzel olan ruhlar ne yapar? İlme yönelir. İlim öğrenmek ister. Ve bu nedir? Ulvi bir güzelliktir. Peki hayvani olan şeylerde ne yapar? İyi ve güzel olan şeylere yönelme olmaz. Biz de ne yapacağız? O nefsi emmareyi nefsi mutmainmenin emrine vermek suretiyle ilim talep etme noktasında haris olacağız. İlmi talep edeceğiz. İlim yolunda çalışacağız. İşte yaşlandım yok. Ne öğrenirsen kar. Günde bir kelime bile öğrensen bu senin için faydadır. Ertesi gün iki kelime olur, öbürsü gün üç olur, diğer gün tekrar dört olur, beş olur. Bu şekilde ilim öğrenmiş olursun ve ilim yolunda da olmuş olursun ki bu ilmin hazinesinden faydalanacağız. O nedenle demişler, ilim bir deryadır, yoktur kenarı. Böyle zaten ilmin içine girdiği zaman bir insan devamlı bilmediğini anlar. Daha çok öğrenme ihtiyacı hisseder, açlık hisseder. Alimler şöyle bir misal veriyorlar. Mesela bir insan mağaranın önünde durduğu zaman her şeyi aydınlık görür ya, her şey iyi. Mağaranın içine girdikçe ne olur? Güneş vurmadığı için, aydınlık içeriye doğru gelmediği için karanlık başlar. İşte insanlar da böyledir. İlmin başına durduğu zaman kendini çok biliyor zanneder ama ilmin içerisine girdiği zaman bilmediğini hisseder. Bilmeyen bir insanda ne yapar? Açlık var ya hani, ilim noktasında öğrenmek için devamlı çalışır. Çünkü eksik kendini görüyor. İlim derya. Ne yapıyor? Ondan bir şey alayım, bir şey alayım, daha çok bileyim, daha çok bileyim, daha çok bileyim. Bu noktada da hırs göstermesi gerekiyor ki en kötüsü de neymiş? Ben ne yapacağım? İlmi öğrenmem. Bu yaştan sonra ne gerek var? Ya bırak bu işleri gibi bahanelerle ilim öğrenmeyen, ilim öğrenme yoluna gitmeyen ve etrafına da güzel örnek olmayan kimsedir. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. İlim öğrenenlerden bizi eylesin. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ecibu da'iye. Davete icabet ediniz. Sizi biri çağırdığı zaman onun davetine, davetçiye icabet ediniz. Ve la teruddul hediyete. Hediye verildiği zaman da o hediyeyi reddetmeyiniz. Ve la tadribul muslimine. Müslümanları da dövmeyiniz. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol gösteriyor, bizlere nasihatte bulunuyor. Müslümanlar arasında saygı ve sevginin gelişmesi için ne yapılması gerektiği noktasında yol gösteriyor. Bir, sizi biri davet ettiği zaman akıllı, bali, ondan sonra aklı yerinde mümin bir insan, güzel bir insan sizi davet ettiği zaman, çağırdığı zaman onun davetine icabet ediniz. Ha, gittiğiniz yerde günah varsa, masiyet varsa, İşte Allah'a şirk koşuluyorsa, kötü kötü sözler söyleniyorsa, o zaman burada iki yol var önünde. Eğer bu insanları bu kötülükten vazgeçirebileceksen, senin oraya gitmen suretiyle orada bulunduğun anda bu insanlar bu işi işlemeyeceklerse gidebilirsin. Ya da bunlara nasihat ettiğin zaman, söz söylediğin zaman, bu fiillerin kötü olduğunu söylediğin zaman, bu fiillerden de cayıyorlarsa, vazgeçiyorlarsa o zaman yine gidebilirsin. Ama böyle değilse o zaman gitmezsin. Fakat meşru olan davetlere ne yapacak kişi? Katılacak ve gidecek. Bu Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. Peygamberimiz özellikle de ne yapıyor? Diğer bir hadis daha var. Ecibu hazi davete izâ du'itum lehe. Sizi davet ettikleri zaman şu davete ne yapın? İcabet edin diye Peygamberimiz buyuruyor. Bu nedir? Velime dediğimiz düğüne. Düğüne davet edildiği zaman orada bir günah yoksa katılacak kişi gidecek. Çünkü kardeşin seni çağırmış. Peygamberimiz de ne diyor? O güzel günde o güzelliğe şahit olun. Zaten düğündeki kasıt nedir? Şahit olma. O düğünün yayılması, insanların duyması, evlilik haberinin insanlara yayılması ve insanların o günü kardeşiyle paylaşması, mutluluğuna ortak olması. Bu nedenle ne yapacak kişi? Katılacak ki Peygamberimiz orada da ne yapıyor? Velime dediğimiz yemek türünü onlara tavsiye ediyor. Velime yapın, bir koyun bile olsa kesin, kardeşlerinize ikramda bulunun diye böyle de bir tavsiyede bulunuyor. Biliyorsunuz İslam'da böyle yemek çeşitleri var, davet çeşitleri var. Düğün yemeğine velime denir. Doğum için işte kadınların daha çok böyle nifas dönemi bitip rahata kavuştukları zaman böyle bir yemek yaparlarmış. Buna da ne diyorlar? Hurs ismi veriyorlar. Sonra çocuk sünnet olduğu zaman bir yemek veriliyor. Şenlik düzenleniyor. Buna da ne diyorlar? Azire ve izar deniyor. Kişi bina yapıyor, ev yapıyor. Ev yaparken veya ev bitiminde yapılan bir davet türü var, yemek türü var. Buna da velde deniyor. Yolculuktan döndüğü zaman bir kimse eş ve dost akrabalarını çağırıyor. Buyurun beraber, çünkü yolculuktan dönmüş. Onlarla buluşmanın, kavuşmanın güzelliğini, hasretin bitimini müjdelemek için ne yapıyor? Bir de sağ salim dönmüş elhamdülillah. Onun şükrü için böyle bir yemek veriyor. Eşini, dostunu çağırıyor. Buna da nakia yemeği deniyor, daveti deniyor. Bir de çocuk doğduğu zaman biliyorsunuz akika var. Ne yapar? Genellikle Peygamberimizin tavsiyesi birinci haftasında olabilir, ikinci hafta, üçüncü haftasında olur. Ne yapılır? Çocuğun başı tıraş edilir. O tartılır. Çocuğun başından dökülen kıllar tartılır, tüyler tartılır. İşte o miktarda altın, gümüş veya karşılığı sadaka olarak verilir. Tabi bunlar imkanı olan kişiler için. Ondan sonra ne yapılır? Bir kurban kesilir. O kurbana da diyoruz ya akika kurbanı. Onun yemeği yapılır. Buna da akika deniyor. Bir de böyle ortada bir şey yok ama bir arkadaşını davet edersin, bir kardeşini davet edersin, komşuları bir araya çağırırsın, davet edersin. Böyle bir davete de, böyle bir yemeğe de me'debe ismi veriliyor ki davet olunduğu zaman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o davete icabet ediniz, buyurunuz. Çünkü böyle yapmanız aranızda ne yapar? Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, birbirinize karşı muhabbeti geliştirir. Sosyal olarak insan genişler, sosyal olarak rahat eder. Çünkü dostlarını gördüğü zaman, dostlarıyla birlikte olduğu zaman o kişiye mutluluk verir. Ve onun davetine icabet etmek de ne yapar? Ona bir saygıdır, hürmet gösterildiğinin belirtisidir. Onu da bu şekilde mutlu etmiş oluruz ki Peygamberimiz özellikle ne diyor? Davet edenin davetine icabet edin. Sonra size hediye verildiği zaman hediyeyi de reddetmeyin. Niye? Çünkü hediyeleşin diyor Peygamberimiz. Hediyeleşme aranızda sevgiyi meydana getirir. Ne olur? Kardeşiniz sizi sevmiş, saymış, hürmet ediyor, bir hediye alıyor. Siz de ona bir hediye alırsınız. O biri ona hediye olur. Hatta böyle küçük bir şey bile olsa o hediyeyi kötü görmeyin diyor Peygamberimiz. Neticede seni saymış, sevmiş, bir tane hediye almış. Mesela hacca gidene diyor ki Peygamberimiz hediye getir. Velev ki diyor bir misvak dahi olsa. Küçük bir şey değil mi misvak? Ama nedir? Karşıdaki kardeşine saydığını, sevdiğini, ona güzel bir şekilde muhabbet gösterdiğini göstermek açısından ne yapıyorsun? Böyle bir eylemde bulunuyorsun ve arada saygı ve sevgiyi yerleştiriyor. Ha şu da var. Bazı zaman hediye almak da mümkündür. Ne zaman? Karşı tarafta bu hediyeyi kötüye kullanma söz konusu olacaksa, bunu başa kalkacaksa veya bunun altında başka bir sebep çıkacaksa o zaman ne olur? Hediye alınmaz. Ha bir de ne olur? Devlet başkanları hediye almaz, valiler hediye almaz. Efendim hakimler, kadılar hediye almaz. Çünkü bunların makam ve mevkisi bu tür hediyeleri alma noktasında sakıncaları olduğundan dolayı akabinden daha farklı bir düşünce oluşabilir. Almamaları daha uygundur. Veya işte bazen günümüzde işte insanlar başka bir niyete bürünüyor. O niyetlerden korunmak için belki hediye alınmayabilir. Ama bunlar istisnai durumlardır. Genel olarak birbirimizi sayma adına, sevme adına, muhabbet gösterme adına, hürmet etme adına hem hediyeleşeceğiz. Hediye de geldiği zaman da o hediyeyi de reddetmeyeceğiz ki Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Sonra ne diyor? Ve la tadribul müslimine, ve Müslümanlara da dövmeyin diyor. Çünkü hani dövme nedir? Karşıdaki kardeşine, arkadaşına neyse vurmadır. Vurduğun zaman ne yapar? Canı acır. Canı acıdığı zaman bu onun içinde bir uhde kalır. Değil mi? Sana karşı bir nefret oluşur. Bunlar insanların unutmayacağı şeylerdir. Hani iyilik yaparsın, o unutulmaz faydasını görürsün. Kötülükler de ne yapar? İnsanın ruhunda derin yaralar bırakır. Onun için dövmeyeceksin, vurmayacaksın. İnsan nedir? En yakından başlayacak. Bir eşler dövmeyecek, çocuklar dövülmeyecek. Ondan sonra komşular şu buydu buydu dövülmeyecek. Müslümanlara dövülmeyecek. Hani sen güçlüsün, kuvvetlisin. İşte karşıma çıkanı ezerim, perişan ederim, yıkar geçerim. Mantığı nedir? Doğru bir mantık değildir, yanlıştır. Ve İslam öyle bir güzellik getiriyor ki dostluğu zedeleyecek, arkadaşlığı zedeleyecek, muhabbeti ortadan kaldıracak, sevgi ortadan kaldıracak, nefret tohumları ekecek her türlü davranışı yasaklıyor. Güzel olan davranışları da ne yapıyor? Emrediyor. E kötü olan nedir? Bir insana dövmek, o insana vurmak, vücudu yara olacak. Ondan sonra acı çekecek. Bunlar güzel bir şey değil ki, bir insana hakkımız yok ki. Ona vurmaya, ona dövmeye, işte onun vücudunda bir yara meydana getirmeye, onun vücudunda bir iz meydana getirmeye hakkımız yok. Neticede bu beden Allah-u Teala'nın insanlara bir emanetidir. Kişiler de ne yapacak? Bu emaneti koruyacak. Önce kişi kendi nefsini, bedenini koruyacak. Sonra da ne yapacağız? Biz de şahısların dokunulmazlık hakkı bulunduğundan dolayı kimsenin bedenine böyle fiili müdahalede bulunmak suretiyle vurmayacağız. Bu nedir? Kulların üzerindeki haklarından birisidir ki Peygamberimiz de bu şekilde ne diyor? Müslümanları dövmeyiniz. Ha, hediyeyi kabul edin, hediyeyi reddetmeyin. Davete icabet edin. Bir kimse çağırdığı zaman Müslüman kardeşiniz onun davetine icabet edin. Özellikle düğün için. Ve Müslümanları da dövmeyin şeklinde bizlere buyurmak suretiyle böyle güzel bir nasihatte bulunuyor. Aradaki muhabbetin artması, saygı ve sevginin çoğalması, toplumun huzurlu bir şekilde devam etmesi için. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Bir Peygamberler Tarihi programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Şiit aleyhisselam.

Şit aleyhisselamın babası Adem aleyhisselam, annesi de Hazreti Havva'dır. Şit aleyhisselamın doğuşu. Adem aleyhisselamın oğlu Kabil, kardeşi Habil'i kıskanarak öldürdükten 5 yıl sonra Şit, Hibetullah aleyhisselam doğdu. Allah bunu sana Habil'in yerine verdi, dedi. Hibetullah'a Arapça'da şes, Süryanice'de şas, İbranice'de ise şis denir. Şis aleyhisselam doğunca Adem aleyhisselam da bu Hibetullah'tır, Allah'ın hibesidir demiş ve Habil'den dolayı yemin etmiştir. Hazreti Havva Şis'e hamile olunca alnında parıldamaya başlayan nur Şis'i doğurduğu zaman onun alnına geçirmişti. Adem aleyhisselam bundan Şis'in kendisinden sonra yerini tutacağını anlamıştım. Şis aleyhisselamın alnında parlayan peygamberlik nuru zevcesine, oğlu Enuş doğduğu zamanda Enuş'un alnına, ondan da oğlu Kaynan'ın alnına geçmiş, asırlar boyunca alından alına geçmiş durmuş ve nihayet Abdülmuttalip'ten Abdullah'a ve ondan da Hazreti Muhammed aleyhisselama geçip son temelli sahibinde karar kılmıştır. Şit aleyhisselamın bazı faziletleri ve peygamberliği. Şit aleyhisselam, Adem aleyhisselamın oğullarının en ulusu, en üstünü, Adem aleyhisselama en sevgilisi ve ona en çok benzeyeni idi. Adem aleyhisselam vefatından 11 gün önce Şit aleyhisselama, "Ey oğulcuğum, sen benden sonra halifemsin" diyerek vazifesini takva üzere yürütmesini tavsiye ettim. Onu bir vasiyetname ile yerine vekil bıraktım. Bunu Kabil'den ve Kabil oğullarından gizli tutmasını ona emrettim. Gece ve gündüz saatlerini ve her mahlukun Allah'a hangi saatlerde ne gibi ibadetler yaptıklarını bildirdim. Vuku bulacak tufan hakkında da bilgi verdim. Adem aleyhisselam, Kabil oğullarının zina ve içkiye düştüklerini, bozulduklarını görünce de Şit aleyhisselamın oğullarına da Kabil oğulları ile evlilik bağlantısı kurmamalarını tavsiye ettim. Yüce Allah, Adem aleyhisselama 21, Şit aleyhisselama da 29 sahife indirip, Şit aleyhisselamı bu 50'yi bulan sahifelere göre hareket ve amel etmekle mükellef kıldım. Yüce Allah'ın Âlâ suresinin 18. ayetinde andığı Suhuf-u Ula, Hibetullah, Şis bin Adem aleyhisselam ile İdris aleyhisselama indirilmiş olan sahifelerdi. Peygamberlik, din, ibadet ve Yüce Allah'ın hak ve şeriatlerine göre hareket Şit aleyhisselamda ve oğullarında bulundu. Şit aleyhisselamın yurdu dağın başında, Kabil oğullarının yurdu ise vadinin altında idi. Şit aleyhisselam Allah'ı takdis ve tenzihten geri durmaz, kavmine de Allah'ın buyruklarını yerine getirmekten sakınmalarını, Allah'ı her türlü noksan, eksik sıfatlardan uzak tutmalarını ve daima iyi işler işlemelerini emrederdi. Bunun için Şis oğulları ve kadınları arasında ne düşmanlık, ne kıskançlık olur, ne kin tutulur, ne suçlama yapılır, ne yalan söylenir, ne de boş yere yemin edilirdi. Bunun için Şis oğulları ve kadınları arasında ne düşmanlık, ne kıskançlık olurdu. Onlardan herhangi biri yemin etmek istediği zaman ancak Habil'in kanı üzerine yemin olsun ki derdim. Adem aleyhisselamdan sonra oğullarından Kabe'nin onarımını ilk defa taşla ve çamurla yapan da Şit aleyhisselamdı. Şit aleyhisselam vefat edinceye kadar Mekke'de kalmaktan, hac ve umre yapmaktan geri durmadı. Şit aleyhisselam vefat edeceği sırada yerine oğlu Enuş'u bırakıp ona Adem aleyhisselamın tabut içindeki cesedini korumasını, Allah'ın buyruklarını yerine getirmemekten sakınmasını
ve kavmine de bunu Allah'a güzelce ibadet etmelerini emretmesini istemiştim. Oğullarına bereket duası yaptı. Oturdukları mukaddes dağdan inmemelerini, çocuklarının da orada inmelerine engel olmalarını ve lanetlenmiş Kabil'in çocukları ile düşüp kalkmamalarını hakkında Habil'in kanı üzerine ant verdi, sonra da vefat ettim. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Şiit aleyhisselam vefat ettiği zaman 912 yaşında idi. İdris aleyhisselam da o zaman 20 yaşında bulunuyordum. Şiit aleyhisselamın oğlu Enuş, babasının cesedini özel bir ağaç zamkı ile ve tarçın gibi kokan ağacın kokusu ile kokuladı. Şiit aleyhisselamın cenaze namazını oğulları, oğullarının oğulları ve kızları ve kızlarının oğulları gelip kıldılar. Adem aleyhisselamın oğullarından Şiit aleyhisselamdan başkasının nesli devam etmeyip kesilmiş, Şiit aleyhisselam böylece Ebu'l-Beşer olan Adem aleyhisselamla birlikte bütün insanların soylarının varıp dayandığı soy direği olmuştu. Şiit aleyhisselamdan sonra bütün Şiit oğullarının nesepleri Şiit aleyhisselama ulaşmadığı gibi İdris aleyhisselama kadar da onlardan vahiy ve peygamberlik de bulunmamıştır. Rivayete göre Şiit aleyhisselam da Mekke dağlarından Ebu Kubeys dağındaki mağaraya gömülen ebeveyninin yanına gömülmüştür.

Şiit aleyhisselamla İdris aleyhisselam arasındaki soy direği atalar. Şiit aleyhisselamdan sonra oğlu Enuş, babasının ve dedesinin vasiyetini korudu. Allah'a en güzel şekilde ibadet ettim. Kavmine de Allah'a en güzel şekilde ibadet etmelerini emrettim. Yeryüzünde ilk kez hurma ağacı diken Enuş idi. İlk kez sadaka veren ve vermeyi teşvik eden de o idi. Enuş ilk kez sadaka veren ve vermeyi teşvik eden de o idi. Enuş vefat edeceği sırada bütün

Vefat ettiği zaman 965 yaşında idim. Enoş'un alnındaki peygamberlik nuru parıldardı. Habil'in katili Kabil de onun zamanında öldürülmüştür. Enoş'un oğulları ve oğullarının oğulları Kaynan, Mehlail, Yerd, İdris, Mettu, Şelah ile kadınları ve onların oğulları toplanıp Enoş'un cenaze namazını kıldılar. Kaynan, latif, müttaki ve Allah'ı çok takdis edici bir zat idi. Kavmini Allah'a itaat ve güzelce ibadet etmeye, Adem ve Şit aleyhisselamın vasiyetlerini tutmaya davet ve teşvik ettim. Kaynan'ın alnında da peygamberlik nuru parıldardı. Kaynan vefat edeceği sırada oğulları için bereket duası yaptı, aralarından hiçbir kimsenin oturdukları mukaddes dağdan lanetlenmiş Kabil oğullarının yanına inmemeleri için onlara Habil'in kanı üzerine ant verdim. Yerine oğlu Mehail'i bıraktım. Kaynan 920 yaşında vefat ettim. Kaynan vefat edince oğulları ve oğullarının oğulları Mehlail, Yert, Mettu, Şelah ve Lemek ile kadınları ve onların oğulları toplandılar, Kaynan'ın üzerine cenaze namazı kıldılar. Mehlail zamanında Adem oğullarının seyyidi ve ulu kişisi idi. Mehlail, kavmini yüce Allah'a ibadet ve taata devam ettirdim. Onlara babasının vasiyetini yerine getirtti. Vefatı yaklaştığı sırada Mehlail oğlu Yerdi, kendisine halef tayin ve Adem aleyhisselamın tabununu ona vasiyet ettim. İlimleri öğrettim. Alemde cereyan edecek şeylerden haber verdim. Adem aleyhisselama indirilmiş olan hükümdarların sırrı kitabı Mehlail'de bulunuyordu. Mehlail 895 yaşında vefat ettim. Mehlail'in vefatından sonra yerine geçen oğlu Yerd, imanlı, tam amelli, kendisini Allah'a ibadet ve taata vermiş, gece gündüz çok namaz kılan bir zat idim. Kabil oğullarında öteden beri içki, zina düşkünlüğü, hayasızlık ve ateşe tapmak gibi türlü kötülükler vardı. Çeşit çeşit çalgı aletleri de edinmişlerdim. Kadın erkek, genç ihtiyar sık sık toplanıp davul, düdük, zurna, def çalarlar, güler oynarlar, nara atarlardı. Hatta onların seslerini dağda oturan Şit oğullarından bazıları duyarlardı. Onların bu meclislerine gençlerinden ziyade yaşlılar düşkündüler. Günah olan her kötülüğü işlemekte birleşmişlerdi. Zaman uzayınca Şit oğulları da aralarında gereğini titizlikle yerine getire geldikleri ahd ve misaklarını bozdular. İçlerinden 100 erkek oturdukları mukaddes dağlarından inip amca oğullarının ne yaptıklarını görmek istediler. Yert bin Mehlail bunu haber alınca hemen yanlarına vardı. Onlara Allah aşkına yapmayınız dedim. Atalarının bu husustaki vasiyetini ve kendilerinin Habil kanı üzerine yaptıkları andı hatırlattım. Kendilerine vaaz ve nasihatte bulundu ise de dinlemediler. Oğlu İdris aleyhisselam ayağa kalkıp, ''İyi biliniz ki içinizden kim babamız Yerdi dinlemeyerek dağımızdan inerse, biz de onun bir daha dağımıza çıkmasına meydan vermeyiz.'' dedim. Fakat onlar yine de inmekten başkasına yanaşmadılar. Dağdan Kabil oğullarının yanına indiler, Kabil oğullarının kadınları Şit oğullarının yanlarında tutup bırakmadılar. Bundan sonra Şit oğullarından 100 kişilik ikinci bir erkek kafilesi daha, ''Kardeşlerimiz ne yapıyorlar?'' diyerek dağdan onların yanına indiler. Onları da Kabil oğullarının kadınları tutup bırakmadılar. Daha sonra bütün Şit oğulları dağdan onların yanına indiler, azgınlık ve onlarla evlilik yapıldı. Birbirlerine karıştılar. Kabil oğulları yeryüzünü dolduracak kadar çoğaldılar.''

tufanda hepsi boğulup yok oldular. Yert bin Mehlail vefat edeceği sırada oğulları için bereket duası yaptı. Onları oturdukları mukaddes dağdan aşağıya inmekten nehyettim. Siz her ne halde er geç aşağı yere ineceksinizdir. İçinizden hanginiz en son inecek olursa, atamız Adem'in içinde cesedi bulunan tabutunu indirsin. Sonra da bize tavsiye edildiği gibi onu arzın ortasına yerleştirsin, dedim. Oğlu İdris aleyhisselamı yerine bırakıp Kenz mağarasına namaz kılmaktan ayrılmamasını ona emrettim. Yert bin Mehlail vefat ettiği zaman 965 yaşında idim. Yert bin Mehlail vefat edince oğulları ve oğullarının oğulları Unnuh, Metuşelah, Lemek ve Nuh aleyhisselamlar toplandılar. Babalarının üzerine cenaze namazı kıldılar.

0: Adem oğulları arasında putperestlik ne zaman ve nasıl başladı? Rivayete göre Kabil kardeşi Habil'i öldürünce babası Adem aleyhisselamdan korkarak Yemen'e kaçtı. Şeytan ona Habil'in kurbanını ateşin yakması ve kurbanının kabul olunması onun ateşe hizmet ve ibadet etmesi yüzündendi. Sen de öyle yap diye telkinde bulundum. Bunun üzerine Kabil bir ateş evi yapıp içinde ateş yakarak ona tapmaya başladım. Put ağaçtan veya altın veya gümüşten insan şeklinde yapılırsa ona sanem, taştan yapılırsa ona da vasen denir. Şiit oğulları önceleri gelir Adem aleyhisselamın Nevz veya Bevz dağındaki mağarada bulunan cesedini ziyaret eder ve ona tazimde bulunurlardı. Kendisi için Allah'tan rahmet dilerlerdim. Kabil bin Adem oğullarından bir adam, ''Ey Kabil oğulları, Şiit oğulları Adem'in cesedinin çevresinde dönüp dolaşarak ona tazimde bulunuyorlar. Sizin ise böyle bir şeyiniz yok.'' dedi ve onlar için bir put yonttu. Tarihte ilk put yapan adam bu oldu. Kur'an-ı Kerim'de Ved, Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesir diye adları anılan putlar, rivayete göre Adem aleyhisselamın oğulları veya oğullarının oğulları idiler. Bunlar iyi amelli kişilerdi. Halk bunlara uyarlardı. Süva'nın Şis aleyhisselamın oğlu olduğu, Yavuz, Yavuk ve Nesr'in de Süva'nın oğulları oldukları da rivayet edilir. Bunlar öldükleri zaman adamları keşke onların suretlerini bize bir yapan olsaydı da kendilerini hatırladıkça bizi ibadete teşvik etmiş olurdu dediler. Onlara yakınları çok ağladılar. Kabil oğullarından bir adam, ey kavmim ben can vermeye güç yetiremem ama size onların suretine göre 5 tane put yapsam yontsam olmaz mı dedi. Onlar da olur dediler. Bunun üzerine Kabil oğullarının put yapıcısı onlar için Ved, Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesrin suretlerine göre 5 tane put yonttu, dikti. Adlarına put dikilenlerin kardeşleri, amcaları ve amcaoğulları gelip bu putların çevrelerinde koşarak dolaşırlar ve onlara tazimde bulunurlardı. O asır böylece geçti. Yert bin Mehlail bin Kaynan bin Enuş bin Sis bin Adem zamanında da böyle yapıldım. Bazı kimseler İslamiyet'ten döndü. İkinci asır gelince bu putlara ilk çağınkinden daha çok tazimde bulundular. Üçüncü asır gelince bizden öncekilerin şu putlara tazimleri ancak Allah katında şefaat etmelerini umdukları içindi diyerek onlara tapmaya başladılar. Küfürlerini arttırdılar. Bunun üzerine Yüce Allah onlara İdris aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. İdris aleyhisselam onları putlara tapmaktan men ve Yüce Allah'a ibadete davet ettim. Fakat onlar İdris aleyhisselamı yalanladılar. Yüce Allah da onu yüksek bir makama kaldırdı. Putperestlik Nuh aleyhisselamın zamanına kadar artmakla devam etti. Yüce Allah Nuh aleyhisselamı peygamber gönderdi. Nuh aleyhisselam onları Yüce Allah'a ibadete uzun zamanda davet etti. Fakat onlar Nuh aleyhisselama karşı koydular ve kendisini yalanladılar. Nuh aleyhisselam onlarla başa çıkamayınca kendisini ve yanındaki müminleri onlardan kurtarması için Allah'a dua ettim. Yüce Allah da onları tufan suyunda boğdu. Tufan suları Nevz veya Bevz dağından 5 putu sürükleyip yere indirdim. Suların şiddetli akışları onları ülkeden ülkeye sürükledi, nihayet Cidde toprağına attı. Sonra sular çekildi. Esen rüzgarlar putların üzerine toprak yığdı.
1: Değerli dinleyenler, Bir Peygamberler Tarihi programımızın daha sonuna geldik.
0: Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 26. Cüz.

أهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم

أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: deli gönül, sular gibi gönlümüzden
1: gönlünüze.
0: Aktın Davet yine Radyo. Kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim ermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşuru gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Harami gibi yoluma arkırı inen karlı dağ. Ben yârimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim hani, Yunus düşte gördü seni.

özlemim, özlemim sen olacaksan, yansın yüreğim kalbim. Sılası sen olmayan gurbeti, ırak olan menzili, vatanı istemem. Senden gayrı bir aşkla kül olursa bu kalbim, bu kalbi bu bedende istemem. Sonu sen olmayan, sonu sana çıkmayan yönü, ırak olan menzili, yönü, yolu istemem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden, yoksa neyime bu fethi? İstemem Mısır'ı, istemem cihanı, istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Ben senin ümmetinim ya Resulallah. Sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem. Sevgili istemem. Dar istemem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Dur, bırak, kaynasın kahvenin suyu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Bana Boğaz'ı anlat, nasıldı? Haziran titreyişlerle kaçak yağmurlar ardı. Yıkanmış korunur muydu yine o yedi tepe? Ana şefkati gibi sıcak güneşte. İnsanlar gülüyordu de. Trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor.

kalsın, açma televizyonu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Şehirlerin şehrini anlat, nasıldı? Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp, köprüler, Sarayburnu, minareler ve Halice, diyiverdin mi bir merhaba?

İnsanlar gülüyordu de, trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır. Bıktım be.

0: Pur.
1: Brac. Că mă damă. Cal dira zoile ce neol. Kokum İstanbul gibidir. Gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel sarıl sarıl bana kınalım. Gök kubbenin altında orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölündesin.

0: Bir tatlı ömür gibi
1: gönlümüzden
0: gitmeye niyetlendin.
1: Davet Radyo.
0: Ayrılık atına eğer vurdun inadına, ama bizi unutma, hatırla ama.

Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar, yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla ama. Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizimde yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey hüsrevi kendine kul, şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırla ama. Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovası görmüştün hani. Safran dallarıyla, Ağustos gülleriyle, canım nergislerle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırla. Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli, benim dinim senin yüzünle övünür ey sevgili. Bunu unutma, hatırla ama, hatırla.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Saffat 99-101. Hazreti İbrahim'in duası. Bir de dedi ki, ben Rabbime gidiyorum. O bana yolunu gösterir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.

Çok uzaklardayız ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz, bizleri unutma ya Resulallah, bizleri bırakma ya Resulallah.